كلا يخافون الآخرة.

وأهل التقوى.

0: 하셨고
1: 한 마음 나의 기다려.

Masha Allah.

Thank you.

Beep.

0: That's your mom.
1: Sunday.

Bis.

0: Gotta come more feet.
1: Mm-hmm.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey ya. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam

0: babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
1: Burası Yıldız Efendi.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber.

Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim. The tough rejoicing.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

خير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

وإذا بشر أحدهم

الشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف.

ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığı

şöyle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذي

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

Mübareden'in adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım, bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, senin için görülen bir düş de ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettim.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun. Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme. Ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim. Dize geldim. Secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur? Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Göz önündeki nesilden, ashab-ı kiramdan konuşuyoruz. 13 prensip konuştuk. 14. prensibe geçmeden bir hususu tekrar teyit ediyorum. Tekrar. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Peygamberleri konuşmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşmuyoruz. Hatta ehli beyti bile konuşmuyoruz. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Çünkü ehli beyt ilave ettiğimiz zaman ki onlar da sahabi demek oluyor. Artı sahabilik diye bir ilave daha var ehli beytte. Ashab-ı kiram var. Ehl-i Beyt olduğu zaman bir Fatıma radıyallahu anha sahabi dediğimizde ne varsa Fatıma da var. Artı Ehl-i Beyt var. Bu bir puan daha yukarıda olmak, biraz daha yoğun bir gündemle ele alınmak demek. Bunu özellikle bir kere daha zihnimizde oluşturalım. Masum kimselerden konuşmuyoruz. En başta göz önündeki nesilden söz ettiğimizde bu gerçekleri direkt ve dolaylı olarak farklı başlıklar altında tekrar etmiştim. Demiştim ki henüz 14. maddeye geçmeden bir kere daha bunları hatırlayalım istiyorum. Demiştik ki ashab-ı kiram o ağırlıkları ne kadarsa o kadar da imtihan konusudurlar kıyamete kadar. Kurban bayramında kurban kesmek ibadettir. Değil mi? Evet. Sabah namazı kılmak da ibadettir, değil mi? Evet. Peki, aynı mıdırlar ibadet ağırlığı olarak? Puanları aynı mıdır? Sabah namazı kılmakla Ramazan'da fitre vermek aynı mı? Yatsı namazı ile teravih namazı aynı mı? İbadet, ibadet tamam. İbadet. Ama farz var, vacip var, farzlar arasında daha büyük farz var. Namazlar arasında fark var. Cuma namazı ile öğle namazı aynı mı? Ashab-ı kiram sıradan 7. kuşak nesil olsalardı, Müslüman olarak bir farklılık olmayacaktı. Sahabi oldular, dinde farklı bir ağırlıkları oluştu. Dolayısıyla bir Müslümana yan bakmakla ashab-ı kirama yan bakmak aynı yan bakma değildir. Bu sebeple biz maddeler halinde ashab-ı kiramı bağrımıza basış tarzımızı konuşup değerlendiriyoruz. Meselemiz budur. 14. maddeye geldik. Ashab-ı kiramla ilgili olarak. Biraz önce yaptığım girişte kardeşlerim, ben şahsen çocuk yaşlarımda ashab-ı kiram hakkında buna benzer bilgileri derslerde dinlerdim. Zannediyorum da 16 yaşındaydım. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin ashab-ı kiramla ilgili yazdığı küçük bir kitabı vardır. Ashab-ı kiram hakkında Müslümanların nezih itikatları. Allah rahmet eylesin. Kendi döneminde gerçekten güzel bir çalışma yapmış. Herhalde zanla söylüyorum, o zamanki İstanbul müftüsü olduğu zamanlarda ashab-ı kirama karşı yapılan seviyesiz ithamlara, kendisine gelen sorulara verdiği cevaplardan oluşuyordur zannediyorum. Çocukuz, küçük yaşlardan beri medresedeyim, rahle üzerindeyim, böyle bir algı tarzım var ashab-ı kirama karşı. Peygamberden sonraki en büyük adamlar diye çocukça düşünüyorum. O kitabı ya 15 ya da 16 yaşındaydım en fazla okuduğumda. Hala
hafızamda okuduğum bilgiler. Onu okuduktan sonra Arapça derse gittiğim bir hocam vardı. Ona dedim ki hocam, israf değil mi bu kitabı yazmak dedim ya. Niye dedi? Ya ashab-ı kiram hakkında kimse bir şey dedi yok ki zaten, niye yazılmış ki bunlar? Yani şöyle hakaret olursa böyle olur gibi konular konuşuluyor orada. Hiç unutmuyorum, hocam baktı, zavallı çocuk der gibi kıs kıs güldü bana. Şimdi bana göre ashab-ı kiramı herkes seviyor zaten. Ne bileyim, Şiiliğin temelinde ashab-ı kirama karşı gelmek var. Ne bileyim, haricilik demek ashab-ı kiramın da ölümüne karar vermek demek. Yani böyle şeyleri anlamıyorum. Genelde biz eğitimi hep cici taraflarından konuları anlatarak verdiğimiz için, günün birinde bir facia ile karşılaşıldığında ya da acı yüzüyle olayların karşılaşıldığında çöküyor zihin. Hani bilgisayarda bir çökme oluyor ya, işte hafızası çöktü, zihin de çöküyor. Bir hoca kardeşimiz yoğun bir şekilde ashab-ı kiramdan örnekler veriyor. Bir gün bir müftü efendi bana dedi ki, filanca hoca efendiyle tanışıyor musun dedi. Tanışıyorum dedim. Ya ona dedi, benden iletsene dedi. Yanlış iş yapıyor dedi. Ashab-ı kiram olduğu gibi anlatsın dedi. Ne açıdan dediniz dedim. Yahu dedi, ashab-ı kiramın dedi sadece dedi peygambere itaat ettiklerini, hep sabaha kadar namaz kıldıklarını, ellerine geçen her şeyi infak ettiklerini, hiç ağızlarından bir hatalı söz çıkmadığını söylersen dedi, birisi de kalkar bir hadis kitabında nasıl kavga ettiklerine dair bir şey okur, çöker adam o gün dedi. Hayalperest bir sahabi olmaz. Olduğu gibi ashab-ı kirama inanacağız. Çünkü Allah olduğu gibi kabul etti onları. Sadece iyi taraflarını, güzel taraflarını almadı Allah-u Teala. Olduğu gibi radıyallahu anhum oldu. O gün hakikaten ben de bu çıkıştan etkilendim. Sonra dedim ki, hoca efendi, ben örneğim burada dedim. Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabını okurken böyle şok geçirmiştim. Ne gerek var bunları yazmaya? Kim ashaba söver ki? Geçtiği içimden. Bulsam Ömer Nasuhi Bilmen'e de söylerdim bunu ama. Bana sadece cenazesine katılmak nasip oldu. Rahmetullahi aleyh. Ama o zaman sağ olsaydı, ya hoca sen bunu niye yazdın diye derdim geliyor bana. Şimdi bakıyorum ki, aman Allah'ım, meğer ki kıymetin kadar sövenin de oluyormuş. Düşmanın da oluyormuş. Hayat böyle bir gerçek. Bir gün bu konuyu 3-4 hoca muhabbette konuşuyoruz. Böyle bir değerlendirmem var demiştim. Bana dedi ki genç bir hoca efendi, sizi de yani değerlendirmeniz bakımından örnekler olarak zikrediyorum. Ya Nurattin dedi, güneşin üzerimizdeki nimet oluşunu, kıymetini nasıl anlatabilirsin dedi. Dedim, nasıl? Ya dedi, güneş nimet mi nimet? Say bakalım bu nimetin faydalarını. Sayılır mı dedim ya? Sayılır mı? Güneş olmasa hayatımız olmuyor zaten. Sebepler olarak, yani Allah-u Teala onu sebep olarak yaratmış. Bir Ağustos gününde dedi, uf puf ederek güneşe hakaret eden insanları sayabilir misin dedi. Hakikaten ya dedim. Uf, oradan buradan, ya çok sıcak bugün, ya ayarı yokmuş şu güneşin, kısın bunu diyecek insanlar neredeyse, kumandasını bulup güneşin elinden. Ya insanoğlunun dedi, güneşe bile elinden gelse taş atası gelirdi, ashab-ı kiramı rahat bırakarlar mı dedi ya. Böyle bir argoca da olsa hoşuma gitti bu benzetme. Burada arkadaşlar 14. maddede ashab-ı kirama hakaret neye mal olur? Bunu değerlendirmek istiyorum. Ama bu girişleri hep niye yaptım? 10 dakikadan fazladır giriş yapıyorum bu cümlelere. Neden? Çünkü ola ki genç kardeşlerimin aklına gelir. Zaten lan kim ashab-ı kirama hakaret eder? Ben öyleydim. Çocuk. Gerçi şimdiki nesil övmekten önce hakareti öğreniyor ashab-ı kirama. Maazallah, ayrı bir konu da, belki bizim kuşağımızda yoktu böyle bir tür. Şimdiki nesil hatalı sahabileri buluyor ne hikmetse. Ama her halükarda önce zihnimizde bir altyapı oluşsun istiyorum. Ashab-ı kirama hakaret maalesef realitedir. Var. Ashab-ı kirama hakaret etmeyi İslam'a hizmet eden bir anlayış gibi gören güruh var. Ne yazık ki.
Ne yazık ki. Bunu hem inşallah biz böyle değiliz demek için, hem de Rabbim bize de onlara da hayrı gösterip en azından ashab-ı kirama dil uzatmadan huzuruna çıkmayı kolay kılsın, buna vesile olsun diye tekrar ediyorum. Kardeşler, sadece ana hatlarıyla zikrediyorum. Ashab-ı kirama hakaret var. Müslümanlar arasında. Kafirler ne derse desin zaten, yani hiç kafirin varlığı söz konusu değil ki akidemizde, sözü söz konusu olsun. Hatta ashab-ı kiramdan söz edilirken imanlarından bile konuşan olmuştur. Oluyor da. İman. Mümin olup olmamaları. Bunca ayete rağmen. Bunca hadisi şerife rağmen. Bu sebeple bizim ashab-ı kiram hakkında bir bütün olarak boş ver şeklinde aşağılayıcı bir ifade kullanırsak veya aralarından irtidad eden, yani sahabi olmak şerefine kavuştuğu halde daha sonra ashab-ı kiramın o büyük coşkulu manzarasına dayanamayıp, Allah muhafaza buyursun, en kötü hal olan irtidat, İslam'dan geri gitme. Ashab-ı kiram olup sonra irtidat eden olmuştur. Bunlar bize ulaşanları 5-10 tane el kadar değildir. Yüzlerce değil yani. 3-5-10 diye sayılabilecek bir grupturlar. Belki isimleri bize ulaşmamış bir 10 tane daha vardır. Ama 120 bin kişinin içerisinde 15 kişi, 20 kişi irtidat etti diyelim. Dinden geri çıktı. Bu ashab-ı kiramın bütününde yok durumundadır. Zaten onların isimleri sabit. Onları biz sahabi saymıyoruz. Müslümandılar. İslam nimetinin kıymetini bilmediler. Helak olup gittiler diyoruz. Onları zaten yok sayıyoruz biz. Öyle bir dert yok. Dert nerede kardeşlerim? Ashab-ı kiramı bir bütün olarak o veda hutbesini dinleyen on binlerce, yüz binden fazla olan sahabeyi bir bütün olarak imanları, ahlakları, İslam yaşayışları konusunda dilimizin ucunda sakız gibi kullanabilir miyiz? Kullanırsak ne olur? Cevap: Kur'an'ı ne kadar konuşabilirsek ashabı da o kadar konuşabiliriz. Neden? Neden? Cevap: Şundan dolayı. Mesela hepimizin bildiği Bakara suresinin ilk ayetleri: Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin sallallahu alazim. Bu ayetlerin Kur'an ayeti olduğuna dair göklerde mührü basılmış bir belge mi var elimizde? Yok. Bunların ayet olduğu neyle sabit? Canım, ne demek ya? Biz bu topraklarda on binlerce hafız vardı, onlardan dinledik. Onlar nereden dinledi? Onlar da filanca hafızlardan dinlediler. Onlar nereden dinledi? Onlar nereden dinledi? Dinledi, dinledi. Kime gidiyor bu zincirin halkası? Ashab-ı kirama gidiyor. Zerkel kitabu la raybe fihu delil muttakin okuyorsun. İçimizde bir güven var. Nedir bu güven? Ya biz bunu bir kişiden duymadık, cami imamından duymadık ki. Yemen'e gidiyorsun. Aynı Zerkel kitabu la raybe fi.
Güney Afrika'ya gidiyorsun aynı, Tunus'a gidiyorsun aynı, Endülüs'e gitti insanlar orada aynı. Dünya koca bir yer küre, Zerke Kitabül Arabi her yerde aynı okunuyor. Bugün on binler, yüz binler, milyonlar, yüz milyonlar bu dünyada bu kitabı böyle okudular. Ama bu hepsi 10, 20, 30, 100, 150, haydi gayret 200, o kadar hafız sahabiye dayanıyor. Türkiye'de Cumhuriyet kurulduktan sonraki kaos döneminde hafızlar medreselerinden kovuldu. Asılanlar İskil İbni Atıf rahmetullahi aleyh gibi idam edilenler, şehit edilenler oldu. Sindirildi, Kur'an okumak yasaklandı vesaire vesaire. Ama Suriye yanı başında Türkiye'den kaçıp giden ilim talebelerini oturttu, misafir etti ve sahiplendi. Burada olmadı, yan tarlada mahsul oldu. Kur'an'a bir şey olmadı. Yani Türkiye'de bir zulüm yapıldı Kur'an'a. Suriye o açığı kapattı. Komünizm, Bolşevizm ihtilali oldu Rusya'da. Sindirilmek istendi. Hala Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz mesela öyle bir sinme baskı altındalar. Oradaki açığı Irak'taki çalışmalar kapattı. Yemen'deki çalışmalar kapattı. O olmadı, orası var. Ashab-ı kiramda bir sorun olursa nereye taşıyacaksın Kur'an'ı? Alternatifi yok ki. İkincisi yok ki. Ashab-ı kiramın ismi üzerinde ne kadar oynayabilirsin? Kur'an'la oynayabildiğin kadar. Onun için diyoruz bunu. En baştaki cümleye tekrar dönüyorum ama. Tek tek masumdular demiyoruz. Kitle olarak, sahabe kitlesi olarak masumdular. Ama bu okuduğumuz ayeti mesela, Zalikel kitabü la raybe fi huden lil muttakin ayeti, yani bildiğim, çoğumuzun bildiği ayet olduğu için onu okuyorum. Bu ayeti 120 bin sahabi aynı anda bize nakletmedi. Hepsi hafız değildi çünkü. Çok, yani bilmiyorum, bini toplamak çok zor herhalde. Mesela ulemanın işte Zehebi'nin Büyük Hafızlar isimli kitabı var. Binlerce isim yok orada mesela. Kat'i olarak iyi hafız, işte Kur'an'a ezber yoluyla hizmet etmiş olarak bilinen yüzlerce sahabi yok. Vardı belki ama bize ismi ulaşmış değil en azından. Bir, iki, her ayeti hepsi o anda duyup hepsi aynı hafız olmadı ki. Bakara suresinin ayetlerini Übey İbni Ka'b ezberledi. Ali İmran suresi ayetlerinde de Ebu Musa ile Şar oradaydı, o ezberledi. Maide suresindeki bir ayeti de İbni Mesud onlardan önce duymuştu. Mesela Felak Nas suresini İbni Mesud hepsinden önce duymuştu. Sonra bunlar ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ı cem ettiği zaman bütün sahabilerdeki bilgiler toplandı. Ashab-ı kiram işte Kur'an'ı cem ettiler ya, Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde toplandı bu bilgiler. Bu toplanmış bilgiler Zeyd'in komisyon başkanı olduğu yerde toplandı. Onlar Musaf'ı bugünkü hale getirdiler. Böyle kapaklarının arasına koydular. Yazdılar derilere, nereye yazdılarsa. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh onu ashaba arz etti. Resulullah'ın sağlığında hafız olanlar, Bakara suresini bilenler, Ali İmran suresini bilenler, kim ne biliyorsa gelin dendi. Resulullah'tan duyduğunuz en son Cebrail'in önünde mukabele ettiği Kur'an bu mudur? Dediler. Ashab-ı kiram da evet, böyle şahidiz, Cebrail'in getirdiği Kur'an budur dediler. 1000, 2000, 10 bin, 20 bin, 80 bin, 95 bin, 100 bin sahabi budur dediler. Artık kıyamete kadar perçinlendi. Hiçbir Allah'ın kulu, insan veya cin çıkıp da ya Bakara suresinin yeri yanlış, o aslında Maide suresinden sonraydı diyemez. Böyle gördük Resulullah'tan diyen on binler oldu.
Resulullah da Cebrail'den aldı aleyhissalatu vesselam. O da Allah'tan aldı, garanti. Ama uzelike kitabu la raybe fi ayetini hangi sahabinin, kaç sahabinin ezberleyip orada konması uygundur dediğini bilmiyoruz. Herhangi bir sahabinin vakarıyla, imanıyla, şahsiyetiyle oynadığın zaman Kur'an'da hangi ayetin nereye sarsılacağını bilemezsin. O yüzden eğer bu ümmet kitabı, Kur'an'ı kıyamete kadar korumak gibi bir iddia sahibi ise, bu iddiada gerçekçi ise, ashab-ı kiramı rahat bırakacak. Radıyallahu anh. Her şeye rağmen rahat bırakacak. Ashab-ı kirama dil uzatıldığında Ebu Bekir'e filan demiyorum. Ömer'e demiyorum. Ebu Bekir, Ömer. Ya bırak, onu hiç konuşmuyoruz. Sıradan öyle Ebu Bekir, Ömer filan bile olmamış. Mesela çocuk sahabiler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde çocuk yaştaydı. İbn Abbas onlardan biriydi mesela, ama İbn Abbas alim. Alim olmayan çocuk sahabiler var mesela. Onlar da dahil. Ashab koca bir kubbenin adıdır. Büyük bir kubbe. Ümmeti Muhammed'in mabedinin üstünde kubbedir. Kubbede arkadaşlar hangi sırayı kesersen kubbeyi çökertirsin. Kubbenin en üstündeki taş da kubbeyi tutuyor, en altındaki taş da kubbeyi tutuyor. Kubbe kocaman ama bir taş kubbe kadar güçlü olması gerekiyor. Tekrar vurguluyorum bu sözlerime. İşte filan sahabi görmüyor musun ne biçim hatalar işledi? Görüyorum. Allah ona rağmen onları kabul ediyor. Alime ma fi kulubihim diyor. Kalplerini gördü Allah diyor. Buna rağmen razı ol. Baktı Allah da röntgenlerini göremedi mi acaba? Öyle mi diyeceğiz? Baktı, buna rağmen Allah göremedi ve böyle hükmetti, haşa der miyiz? Ashab-ı kiramı kaçıncı oldu bu derste bilmiyorum. Ama tekrar ediyorum. Takdis etmiyorum. Mukaddes adamlar demiyorum. Masum adamlar demiyorum. Bu ümmetin önde nesli diyorum. Mübarek nesli diyorum bu ümmetin. Bu ümmetin mübarek nesli diyorum. Masumluk yok. Bu nedenle ashab-ı kirama maazallah, Allah neslimizden uzak etsin. Kıyamete kadar bizden, sulbumuzdan gelecek nesillerden Ebu Bekir'e, Ömer'e, herhangi bir sahabiye çirkin bir ifade kullanmayı Allah neslimizden uzak etsin. Ama ne yazık ki Osman siyasal iktidarında akrabalarını kayırdı diye başlayan ifadeler edep, ahlak, insaf, adalet ve hatta iman kelimeleriyle bir arada duracak şeyler değildir. Vay be! Osman abi demek akrabalarını kullanmış. Çok üstelik akrabalarına yüksek rütbeli maaşlar vermiş. Onlar erken emekli etmiş üstelik. Yolsuz bir şekilde. Elimizdeki musaflar Osman'ın çoğalttığı musaflar. Radıyallahu anh. Böyle bunu anlatırken, mizansen bir sahne yaparken bile içim böyle beni eziyor yani. Ne yapıyorsun sen? Boşver anlatma diyor içimden kalbim. Osman yolsuzluklara göz yumdu diyorsun. O yolsuzluklardan biri de mushafları yazdırdı. Okuduğun Kur'an, Horasan'a gönderdiği Kur'an senin. Canım o Kur'an sağlamdı, Osman sakattı. Şeytan elbette kardeşlerim bir çanak zehir vereceği zaman onu herkesin razı olacağı bir kap içinde veriyor. Bunu unutmayalım.
Sadece örnek olsun diye söyledim. Osman Zinnureyn ismini öyle işte tapu dairesinde bir memur, devlet memurlarından bir memur, Osman abi gibi anlatan ümmet, bindiği dalı kesen ümmettir. Kendi Kur'an'ımıza dil uzatılmasına zemin hazırlıyoruz demektir. E peki onun döneminde, yaşarsan onun döneminde o zaman konuşursun. Sen onun döneminde yaşamadığına göre oturduğun yerde. Kıyamet günü kime Allah bu asırda yaşadığı halde Osman'ın döneminden yargılayacak? Neyimize gerek? Radıyallahu anhüm. İkinci noktası bu, o da 14. maddede ashab-ı kiramı söversek, hakaret edersek, maazallah, dil uzatırsak, bu Kur'an'la sürtüşmek olur, bindiğimiz dalı kesmek olur dedik. İkinci olarak, bu ümmet, önceki kuşaklarına lanet eden bir ümmet olduğu sürece, insanlığın umudu ümmet olabilir mi? 7 milyarı bağrına basacak iddialarla çıkıyorsun, 100 bin sahabiyi bağrına basamıyorsun. Geçmişinle savaşın var, insanlığın gelecek kuşaklarına hitap etmek istiyorsun. Bu yanlış. Bu yanlış. İnşallah bu yanlışta yokuz. Aynı şekilde bir sıkıntı daha var. Allah Azze ve Celle isim isim vererek ashabı anmıyor. Grup olarak anıyor. Ensar diyor. Muhacir diyor. Dolayısıyla listeyi Allah önümüze koyup 1, 2, 3, 4, 117 binden sonrasını yok sayın diye bir liste vermiyor ki bize Allah. Toplu olarak zikrediyor. Biz 10, 20, 30 sahabeyi dışlarken bu büyüklük listesinden hangi veriye göre dışlayacağız? Allah topluca zikrediyor. Sahabilik

etme, o seviyesi düşük deme yetkimiz varsa, demek ki ciddi bir sıkıntı bu. Ve bu 14. maddenin soruları var dedik. Şimdi burada not tutan kardeşlerim kırmızı kalın ispirtolu kalemle bunu yazsınlar. Böyle var ya, kolilerin üstüne yazıyorlar, koli kalem, koli bandı kalemi gibi böyle. Öyle bir kalemle. Ama zihnimize, kağıda yazık olmasın. Ashab-ı kirama hakaret, arkadaşa söylenmeyecek kadar hoş sözü. Osman yolsuzluklara göz yumdu. Belediye başkanını anlatıyor. Osman yolsuzluklara göz yumdu. Nauzu billahi teala. Allah neslimizden kıyamete kadar uzak etsin böyle bir sözü. Ama şeytan söylettiriyor. Üstelik de bu sözü yayan adamın kitapları baskı üstüne baskı yapabiliyor mesela. Ahmet veya Mehmet, kimse. Arkadaşlar, şu kalın koli kalemiyle yazacağımız şey var diye kırmızı. İsterseniz siyah yazın. Kalın olsun ama. Biz yıllarca ne dedik bütün insanlığa? Benim peygamberim 23 yılda cahiliye hayatı yaşayan çocuk katillerinden, şu şu şu çirkinlikleri bulunan şarapçı adamlardan tertemiz mübarek bir nesil yetiştirdi, veda hutbesi okudu onlara diye övündüğümüz bir gerçek yok mu? Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam öne sürerken bir nesil yetiştirdi gitti diye peygamberimizi yüceltmiyor muyuz? Yetiştirdiği nesildeki defolar peygambere mal olmayacak mı? Üstelik de iki kızını verdiği Osman, Kur'an'ı emanet ettiği Muaviye, ben olmasaydım herhalde Ömer olurdu dediği Ömer, bu büyük koli kalemiyle yazacağımız şey bu. Övünüyorduk peygamberimiz koca bir nesil yetiştirdi diye. Bu yetiştirmedeki nesil nereye gidecek? Demek ki Müslüman olarak biz boş boğaz bulunup ashab-ı kiram hakkında öyle Osman, Ebu Zer, İbni Mesud, Ebu Hureyre, ne yapıyorsun sen? Milyon kere Ebu Hureyre gitsin bu dünyadan ama dinime ve peygamberime leke gelecek bir tane Ebu Hureyre gitmesin. Bizim iftihar ettiğimiz şey 23 yılda altın nesil yetiştirmiş olması değil mi aleyhissalatü vesselamın? Sonra o ölünce anlaşılıyor ki meğer yetiştirdiği nesil onun ölümünü dört gözle bekliyorlarmış. Birbirine girmişler. Böyle mi diyeceğiz? Konuşulan sözlerin sonra kaça mal olacağını da hesap etmek gerekiyor.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bu sebeple 14. maddede diyoruz ki Ashab-ı Kiram hakkında sadece susarız. Onların hakkında ileri geri konuşmayı imanımız açısından kabul edemeyiz. Konuşulduğunda elbette oturup yumruklaşmamız, birbirimize girmemiz gerekmiyor. Çünkü Müslümanların

buna tahammül edebilecekleri esnek oranı kalmamıştır ilişkilerinde. Yeteri kadar Müslümanlar olarak biz birbirimizi tahammülsüz bir şekilde iter hale geldik. Ashab-ı kirama veya diğer bizim açımızdan akidemizle bağlantısı olduğunu düşündüğümüz konulara muhalif olanlar açısından biz ne yaparız? Akidemizi koruruz. Biz böyle düşünüyoruz deriz. O ise aykırı düşünüyordur. Karşı düşünüyordur. Herkes mezara tek başına girecek. Herkes mezara tek başına girecek. Koyun kendi bacağından asılıyormuş filan. Bu örneğe gerek yok. Mezara tek gireceğiz. Mezara girildiğinde nekir münkerin soruları var. Bu sorular benim kendi cevap vereceğim sorular olacak. Filanca da akrabam, yakınım, onlar da keşke ashab-ı kiram hakkında temiz düşünseler. Elbette isterim, gayret ederim. Ama ben mezara tek gireceğim. Kendimi düşünmek zorundayım. İki kişi girseydik mezara, ortak bir kolektif sorunumuz olurdu. Kimseyi mezara çift koymuyorlar. Sadece katliamlara, kurban gidenlere büyük bir mezar yeri kazıp koyuyorlar. Normal ölenler tek tek giriyor mezara. Ve 15. maddemiz kardeşlerim. Bunun, bu başlığın son maddesi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum cemiyen dedik ki tam insanca bir hayat yaşadılar. Bu insanca kelimesiyle insanların yaşadığı gibi anlamında insanca diyorum. Biz ashab-ı kiramı Medine'de mescitte ibadet ederken, Uhud'da kılıç sallarken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu Konstantiniyye'ye getirirken, Mısır'a taşırken görüyoruz. Her işi yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da, vefatından sonra da o imanı da korudular. Bir bütün olarak aralarında her insanın arasında olabilecek sürtüşmeler oldu. Baba oğul olarak aralarında sürtüşme oldu. Şimdi nasıl baba oğul, anne kız tartışıyorlar. Ashab-ı kiramın da aralarında o. İnsandılar çünkü. Gökten huriler gibi inmediler. 2. Camide, ya ne biçim namaz kıldırıyorsun, uzatıyorsun diyen cemaat oldu, uzatan imamları oldu. Muaz radıyallahu anh sabah namazı kıldırırken evinde Kur'an okuyor gibi okumuş. Adam da bırakmış namazı, gitmiş. Bu ne biçim namazı ya, ben bahçeyi sulayacaktım demiş. Gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, senin gönderdiğin imam bitirmiyor namazı ya demiş, ben de bıraktım geldim demiş. İmam hatası. Camide şimdi de imamdan şikayet ediyoruz. Lan şöyle etti imam, böyle etti, klimayı açmadı. Gerçi bizimkiler bak farklı sorun, klimayı açmıyor bizimki. Ondan sonra çok cuma günleri yardım topluyor. Bizim sorunlar başka. Onların da imam cemaat sorunu oldu. Tartıştılar. Onların da karı koca kavgaları oldu. Onların da

liderlik, görevlendirme gibi konuları kendi zevkine göre kullananı oldu. Mesela çok basit bir örnek arkadaşlar. Geri gelince bunu hadis olarak da inceleriz. Bir grubu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gönderiyor, uzun bir yolculuğa. Onlara sık sık tembih ediyor. Emirinize itaat edeceksiniz. Yani başınızdaki görevliye itaat edeceksiniz diyor. Hatta hadisi biliyorsunuz, ashab-ı kiram biliyor. Benim görevlendirdiğim lidere itaat eden bana itaat etmiştir. Bana itaat eden de Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla buradan işte Mekke'den filan yere giderken başlarındaki emire isyan etsinler, Allah'a isyan etmiş kabul ediyorlar kendilerini. Daha sonra sultanlar bunu çok iyi kullandılar tabii. Allah'ın yeryüzünde geldi ve siz nasıl isyan edersiniz diye. O akşam olmuş, bir yerde konaklamışlar. İşte 10 kişi 20 kişi neseler. Ateş yakmışlar üşümemek için. Bu çölde çok ciddi sıcak oluyor ya. Gece öyle değil çöl. Tam aksi. Gecede üşüyorsun, mecbur ateş yakılıyor. Ateş yakmış, toplanın buraya demiş. Hemen toplanmışlar talebe gibi. İzci kampı gibi olmuş şimdi. Bizi anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Size Resulullah ne tembih etti demiş aleyhissalatü vesselam. Sana itaat etmemizi emretti. Bunu anladınız mı? Anladık demiş. Sıraya geçin bakayım demiş. Atlayın şimdi bu ateşe demiş. Ne yapıyorsun filan demişler. Size demedi mi Resulullah demiş. Atlarsın atlamasın atlar. Tartışmışlar. Ya ne yapıyorsun sen demişler. Biz hem peygamberin görevlileriyiz. Cihada gidiyoruz. Sen bizi burada öldüreceksin ya. Deli misin sen filan. Neyse atlamamışlar. Görürsünüz demiş. Yani emrime isyan ettiniz. Siz işte bir basit fevri bir hareket. Sonra liderlerinden önce geri döndüklerinde hemen Efendimiz'e nasıl olsa şikayet edilecekler, isyan ettiler ya, gelmişler. Ya Resulallah böyle böyle yaptı. Az kalsın bizi ateşe attırıyordu. Ateşe girin dedi bize diye şikayet etmişler. Efendimiz buyurmuş ki girseydiniz çıkamazdınız o ateşten demiş. Girseydiniz çıkamazdınız. Yani cehenneme girmiş olurdunuz. İtaat maruftadır. Delilikte itaat olur mu buyurmuş. Bu delilik. Akıllı bir şey değil ki. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Yani ashab-ı kiram, bu da olmuş ashabın döneminde. İnsanlar çünkü, Allah onlardan razı olsun. Bu olayın faili sahabiye, yani adam yerine konsam kıyamet günü, hadi sen de bir teşekkür et dense, buna bir teşekkür ederdim herhalde. Bu atlayın diyen sahabi var ya, size peygamber demedi mi bana itaat edeceksiniz, kamp başkanı benim işte atlayacağını diyen sahabiye gidip şöyle bir sarılıp öpesim geliyor kıyamet günü. Neden biliyor musunuz? Aptal itaatin olmayacağını, akıllıca bir şeyin itaatin olacağının bize ulaşmasına sebep oldu. Allah ondan razı olsun. Dinin en dinamik ve orijinal kurallarından biri onun sayesinde olduk. Demek ki Allah-u Teala bize örnek üzerinden film gibi bir sahneyle ders vermeyi murad etmiş. Bunun gibi bu örnekleri çoğaltırsak çok dağıtmış oluruz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, tekrar ve tekrar razı olsun, ümmeti Muhammed'in ilk nesli, ciddi bir şekilde bu ümmetin örneği oldukları halde, hem Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sağlığında bu şekilde örnekler var bir sürü, tartıştılar, haklı haksız oldukları konusunda kanaat kullandılar. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hemen akabinde, yani vefat ettiği gün bile belli konuları tartıştılar. Son sahabeye kadar tartışma devam etti. Çünkü Allah-u Teala onları robot bir nesil olarak yaratmadı. İnsan nesli olarak yarattı. Robot gibi değil, insan gibi İslam yaşadılar. Biz buradan bir noktaya geliyoruz. Ashab-ı kiramın o mücahitlikleri, itaatleri ne kadar vakıa bir gerçekse, İnsanların yaşadığı sorunları yaşamaları, birbirleriyle sürtüşmeleri de o kadar gerçektir. O zaman biz bu büyük gerçek karşısında
nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Soru bu. Cevap. Bir. 15. maddenin birinci bendi. Bir. Ümmet olarak ashab-ı kiramın arasındaki ihtilafları, tartışmaları, konuşma diye bir gündemimiz yoktur, olmamalıdır. Filan konudaki konu, tartışma başlığı gündemimizde olabilir. Ama bizim Allah rızası için iki rekat namaz kılar gibi Allah rızası için ashab-ı kiramın kavga ettiği konuları okuma diye bir ibadetimiz olmaz. Böyle bir gündemimiz yoktur bizim. Ama ashab-ı kiramı okurken, öğrenirken karşımıza çıkacak. Çıkması da gerekiyor. O zaman ikinci madde. Eğer ashab-ı kiramın bu tip konularını konuşacaksak, Kur'an-ı Kerim bize ilke getirmiştir. Nedir bu ilkesi? Bir fasık size bir haber getirdiğinde buna inanmayacaksınız. Araştırdığınız, belgelediğiniz şeylere inanacaksınız. Hucurat suresinin ayeti açık. O zaman madem biz her haberle dedikoduyu mübahlaştıran bir ümmet değiliz, olamayız. O zaman çok basit, ashab-ı kiram hakkında %100 güvenilir bilgilerle konuşabiliriz. Zanla, kanaatle, bir oryantalistin yorumuyla ya da bir grupçu, bir mezhebe kilitlenmiş, Şia mezhebine kilitlenmiş, harici mezhebine kilitlenmiş, Mu'tezile mezhebine kilitlenmiş, İbadiye mezhebine kilitlenmiş, neyse yani bir mezhebe kilitlenmiş, başka bir şey görmeyen, taassupla bakan bir Müslümanın kanaatiyle Allah'ın örnek verdiği bu nesli kirletemeyiz. Yani buna hadis ilmi ölçüleriyle cevap verecek olursam, ashab-ı kiramı ancak sahih haberlerle, sahih hadis bilgileriyle değerlendirebiliriz. Tarih bilgileriyle ashab-ı kiramı değerlendiremeyiz. Üçüncü bendimiz, ashab-ı kiram hakkındaki bize ulaşan bilgi sahih bir bilgi ise, bunu da olmaz, bunu da reddettik diyecek halimiz yok. Sahih bilgiyi kabul ederiz. Ama bu bilgiyi asırlar sonra onların aralarındaki tartışmaya hakem olmak için kullanmayız. Çünkü bu böyle bir şey, ashab-ı kiramın bu şekildeki bir tavırla yorumlanması şeytanın menfaatine olur. Zedelendikçe ashab-ı kiram, ümmetin ilgisi, hürmeti zedelenir. Yeni nesillerin bakışı sorunlu olur. Bundan da şeytan yararlanır. Bu sebeple ashab-ı kiram hakkında susmaktır esas olan. Karşımıza çıktığı zaman haberi araştırmaktır esas olan. Haber sağlam olduğunda ise hüsnü niyet kullanmaktır esas olan. Burada arkadaşlar Muhammed İbni Sirin diye bir tabi var. Ondan bir örnek vereceğim. Ali ile Muaviye radıyallahu anhumanın aralarındaki meşhur Sıffin Savaşı'nı değerlendirirken Muhammed bin Sirin diyor ki, bu Sıffin Savaşı olduğu zaman
Ali ile Muaviye'nin savaşında 10 binden fazla sahabi sağdı. Şimdi dikkat ediniz. 10 binden fazla sahabi sağdı. Bu rakam belki de 20 bine de ulaşabilir. Ama Muhammed bin Sirin ortalama bir rakam veriyor. Ali ve Muaviye'nin yanında yer alan, savaşa fiilen katılan sahabi sayısı ise 30'dan fazla değildir diyor. Muhammed bin Sirin bu olaydan 5-10 sene sonra yaşamış birisi. Bunu niye zikrediyor Muhammed bin Sirin? Ashab-ı kiram yanı başlarında Ali'nin haklı olduğunu da biliyorlardı üstelik. Büyük oranda da Ali'de hak olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen ellerine kılıç alıp savaşa katılmadılar. Tahta kılıç diye meşhur bir ifade vardır. Bir sahabiye Ali gelip destek olmasını istiyor da, bana peygamberin böyle günlerde tahta kılıç kullan demişti diyor. Ne demek tahta kılıç? İki taraftan birini kesmemeye çalış demek, mecazi olarak. Biz hüsnü niyet, yani müsait olacak en iyi ihtimalle iyi yorum yaparak ashab-ı kiramı değerlendirmek zorundayız. Aksi takdirde asırlar sonra ashab-ı kiramı ulu orta hür şartlarda değerlendirmek, bir, %100 olayları yansıtacak bir bilgi yok elimizde. İki, beşeri ölçülerle hakemliği yapılabilecek konular değil, din üzerinden tartıştılar. Dinin pratiğini yansıtmada tartıştılar. Şu kadar para sende kaldı, zimmetine geçti, ver o parayı diye bir kavga etmediler. Şöyle olsa din daha iyi olurdu, böyle olsa din daha iyi olurdu diye tartıştılar. Asırlar sonra adaletli, hakkaniyetli bir hakemlik kesinlikle mümkün değildir. Bu sebeple 15. maddede diyoruz ki susmak esastır. Konuşacaksan doğru habere konuşmak esastır. Konuşurken yarın yanılırsan hesabını Allah'ın soracağı sözleri söyleyeceksin. Dikkatli konuş. Esas olan budur. Böylece kardeşlerim 15 maddede bizimle ashab-ı kiramın bağlantısı üzerinden ashab-ı kiramı değerlendirdik. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramı değerlendireceğimiz nice başka sebepler var. Ama bu dersteki başlıkta ne demiştik? Ashab-ı kiramı bizi ilgilendiren boyutuyla değerlendirmek istiyoruz biz. Onların faziletleri, işleri vesaireleri, bunlara girmiyoruz. Girmemize de hacet yok zaten. İnşallah Rabbim bu gayretimizi dünyada iken hakikati öğrenmeye vesile kılar. Ahirette de bu insanların şefaat ettiklerinden olmaya vesile kılar inşallah. Temennimiz budur, hasretimiz budur. Bu başlığı bitirmeden önce, öndeki nesil başlığını bitirmeden önce kardeşlerim, bir tür kapanış cümlesi olarak şu hakikati tekrar etmek istiyorum. Ashab bu ümmetin en önde neslidir. Bu ne demek? Vagon nesildir. Ama hangi vagon? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanmış lokomotife ilk dayanan nesildir. Birinci vagondur. Kıyamete kadar gelecek kuşakları hep onlar çekecekler. Kader böyle tecelli etti. Çok büyük bir çile taşıdılar. Büyük bir yük aldılar. Bu yük kıyamete kadar hiç
gündemden düşmemeleri demektir. Ya dostları tarafından hiç gündemden düşürülmeyecekler, ya da kıymetlerini bilmeyenler veya düşmanlık edenler tarafından hiç gündemden düşürülmeyecekler. Yani dostları da düşmanları da ashabı gündemden düşürmeyecek. Bugün biz hangi taraftan dolayı düşürmüyoruz ashabı gündemden? O kararı veriyoruz. Düşmanlarından maazallah olduğumuz için mi hep gündeme alıyoruz? Osman etti ki, Osman dedi ki diyoruz. Yoksa inşallah Allah'ı ve peygamberini sevdiğimiz için, ilk iman eden nesil olarak onları sevdiğimizden dolayı mı gündemimizden düşmüyorlar? Bu kapanış cümlem. İnşallah Rabbim bu sevgimizi rızası için kabul buyurur. Hürmetimizi, saygımızı, imanımızdan, Kur'an'ımıza hizmet ettiklerinden, peygamberimin elinin eteğinin altında paspas olmayı becerebildiklerinden dolayı, sana anam, babam, feda olsun ya Resulallah derken ki, samimiyetlerinden dolayıdır bu sevgimiz. Kur'an'ımı elimde kıyamete kadar sağlam görmek istediğim için onlara ben bu hürmeti, bu saygıyı yapıyorum. Yapmak istiyorum. Kara kaşlarına hayran değilim. Arap oldukları için değil, ki hepsi Arap değil zaten. Kardeşler, tarafımız ashab-ı kiram tarafıdır. Ama uçan kaçan meleklere böyle roller yaptıran masal kahramanlarını konuşmadık biz. Hayatın ortasında, hayatın içinden, beyazıyla siyahıyla, kocasıyla karısıyla, hatalısıyla sevaplısıyla, hepsini konuştuk. Vatana hıyanet denen suçu işleyen sahabi de var. Medine'ye hacca gidenler, umreye gidenler Medine'ye ziyaret yaptıklarında Ravza-i Mutahhara'daki, şu anda hala ben yani bir 15-16 senedir maalesef mahrumum, gidemiyorum. Ama oraları görenler Ravza-i Mutahhara'da hala eski koyu yeşile boyanmış direkler göreceklerdir. Bu direkler dokunulmamış, modernleştirilmemiştir. O direklerin her birinin adı vardır. Bir sahabiden bir yerde, mesela ağlayan kütük direği var orada. Efendimizin zamanında minber yapılınca Efendimizin üstüne oturduğu kütük çocuk gibi ağlamış. O kütüğü sonra ashab-ı kiram buraya defnetmişler. Üstüne de direk dikilmiş. Orada kendisini direğe bağlayan sahabinin hatırasına da bir direk var. Niye bağladı? Resulullah'ın sırrını yayıp düşmanlarının istifade edeceği bir hata yaptı. Kendisini oraya bağladı. Gelsin Resulullah cezamı versin, kurtulayım dedi. Öyle ufak tefek mekruh işledi filan değil. İdam gerektiren suçlar da işlediler. Hatib bin Ebi Belta'a, Bedir sahabesi olmayı Allah ona nasip etti. Ama bugün vatana hıyanet deyip bütün dünyada en az ömür boyu hapis cezası ile yargılanan koca koca suçları da işlediler. Hepsini Allah gördü. Fe'alime mâ fî kulûbihim dedi. Ben işlerini görüyorum dedi. Ve radıyallahu anhüm. Hepsinden de razı oldu Allah. Sana ne bana ne? Sana ne bana ne? Allah onlardan razı olsun. Bizi de onların iman ettiği değerler üzerinden Rabbim imtihan ediyor. Onları sevmemizi, onlara istiğfar etmemizi emrediyor. Onlar adına istiğfar edeceğiz, hürmet edeceğiz. Bizim kuşağımızdan öbür nesillere ashab-ı kiramla ilgili bir arıza, bir leke gitmesin. Her kuşak kendinden mesul, biz de kendimizden mesulüz. Bu imtihanı kazanalım diye gayret ediyoruz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendi.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

De bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

هزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن

معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

Muazzez müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla, Kureyşliyle, İranlıyla, Habeşliyle yeni bir millet inşa etti. Ona baktılar, Allah Resulü nerede nasıl oturuyorsa sahabe-i kiram efendilerimiz öyle oturdular. Adımlarını nasıl atıyorsa Allah Resulü aleyhisselam gibi yürüdüler yollarda. Evini sordular, çocuklarıyla, eşleriyle, sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatı nasıl? Aldıklarını, öğrendiklerini evlerine taşıdılar. İstediler ki kendi evleri Peygamber aleyhisselatu vesselamın evi gibi olsun. Hayatın her şubesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba ettiler. Çünkü Kur'an-ı Hakim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı onlara emrediyor. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricennas minazzulumati ilennuri biizni rabbihim. Kur'an-ı Hakim'i Cenab-ı Hak Efendimiz aleyhisselama insanları zulümattan

Allah'ın izniyle nura çıkarmak için indirmişti. Yani hem Kur'an'la çıkacaklar hem Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba edecekler. Yani bu aynı zamanda şunu da söylüyordu bu ümmete. Eğer Kur'an-ı Hakim'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba sorununuz olursa o zaman ebediyen sonsuza kadar karanlıkta kalacak. Sonsuza kadar zulümatta kalacak eviniz, çarşınız, dükkanınız. Belki para kazanacaksınız ama akşam eve gitmek istemeyeceksiniz. Çünkü evde sıkıntı var. Kardeşinizi, babanızı, belki amcanızı görmek istemeyeceksiniz. Çünkü Kur'an-ı Hakim'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba problemi var. Ashab-ı kiram efendilerimiz ona teslim oldular. O ne buyurduysa lebbeyke ya Resulallah dediler. Buyurdular ki aidul merif fi mahrafetil cenne hatta yarıca. Hastaları ziyaret edenler gidiyorlar ya, çıktılar evlerinden. Bir kütürüm var, bekliyor. Şu kapı açılsa da, şu kapıda bir tıkırtı olsa, içeriye birisi girse, bana bir yudum su verse, esselamu aleyküm dese, sorsam çarşıdan, şehirden, eski dostlardan, o kapının açılmasını bekleyen, muzdarip bir hastayı ziyaret edenler, gidenler, gelenler, yol boyunda kaldıkları süre içerisinde onlar cennetin yolundalar. Allah Resulü'nü dinlediler, Medine'nin en uzak köşelerine kadar yürüdüler, cennetin yolunda dünyada kalabilmek için hastaları ziyaret ettiler, onlara koştular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma evine gelir, çocuklar ailesi koyun kesmişler. Buyurur ki bu koyundan Yahudi komşumuza verdiniz mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki mazale Cibril yusini bilcar. Cibril bana sürekli komşuyu anlatıyordu. O kadar anlattı ki zannettim komşu neredeyse varis olacak. Peki siz bu koyunu kestiniz değil Müslümanları, yanda Yahudi komşu var, ona bu koyundan gönderdiniz mi? Onlar belki şimdiki muhtarlar gibi değil, belki nüfus dairelerindeki kütükler gibi, defterler gibi, sahabenin defteri yok. Ama bu hadisten dolayı onlar kendi mahallelerinde kaç hane var, kaç nüfus var bilirler. Kaç tane yetim çocuk, kaç tane evlilik çağına gelip de evlenemeyen delikanlı, evlenmek üzere olan ama çeyiz sıkıntısı çeken genç kız, kaç bunların adedi, yaşlılar, biçareler, muzdaripler, dul kadınlar. Sanki onlar mahallenin nüfus memuru gibi. Hepsinin zihninde var, belki defterinde değil. Kime, ne zaman parayı buldukları zaman ilk olarak yardım edecekler biliyorlar. Çünkü onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri. Eskiler de bilirdi. Onlara sorunca bu köyde kaç hane var, kaç nüfus var, düşünmeden söylerlerdi. Defterleri yok. Peki nasıl hesap ederler? Sorsanız şu evde kaç nüfus, ötekinde, ötekinde, ötekinde sayarlar size. Çünkü biliyorlar ki o evlerde yaşayanları, muhtaç olanları, ihtiyaç sahiplerini Allah Azze ve Celle gidince ona soracak. Onun için bilirlerdi. Peki biz ne kadar biliyoruz? Zaman zaman daralıyoruz, sıkıntılarımız oluyor. Ashab-ı kiramın da sıkıntıları olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Vallahu fi avnil abdi ma kanel abdu fi avni ahi. Eğer bir Müslüman kardeşinin yardımına, imdadına koşarsa Allah Azze ve Celle ebediyelebet onun imdadına koşacak, onun yardımında olacak. Yani onlar kimin kira ihtiyacı var, kimin hastası var ama tedavi etmede sıkıntısı var, kim çocuğunu evlendirecek paraya muhtaç, onların imdadına koşar. Babalarınız da koşar, dedeleriniz de koşardı. Ve kâne ebûhumâ sâliha. Siz işte o salih milletin evlatlarısınız. Onlar çocuklar testilerle su taşırken onları kırar da eve gelince babaları onları azarlamasın diye o testiyi kıran çocuklar için bile vakıf kurmuşlar.
dağdaki hayvanlar için, kurtlar için, kış günü aç kalan o hayvanlar için bile vakıflar kurmuşlar. Şehrin girişine, çıkışına büyük küpler koymuşlar.

birinden süt, birinden bal akar. Hamile kadınlar, emzikli kadınlar. Fakir olurlar da çocuklarına bakamazlar diye ya da hamiledirler, çocukları karınlarında cılız kalır diye utanırlar, isteyemezler şehirlerin çıkışında, girişinde. Böyle tedbirler almışlar. İşte bütün bunları kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Onlara öğretti ki, oturduğunuz zaman kardeşlerinizin ayıplarını örtün. Men neffese an muslimin kurbeten min kurabi dünya, neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Kim mi kardeşinin dünya sıkıntısını giderirse Allah Azze ve Celle de onun ahiret sıkıntısını giderecek. Onlar son anlarını yaşarken su kendilerine takdim ediyorlar. Arkadan birisi, o da son anını yaşıyor bir savaş alanında, onun su diye iniltisini işitince kardeşlerini işaret ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu buyruklarını düşündüler. Başka mülahazaları da vardı. Ama kardeşlerimizin yardımında olursak, onların sıkıntılarını giderirsek, belki kıyamet günü Cenab-ı Hak bize imdad eder, rahmetiyle muamele eder, bunu düşündüler. Ebu Ayyub el-Ensari oldular, sahabi oldular. Onlar dünyanın en güçlü silahlarına sahip ordusu değillerdi. Başlarında sarıkları, üzerlerinde cübbeleriyle Ebu Ayyub el-Ensari oldular, İstanbul'a geldiler. Yani topraklarını genişletmek için İstanbul'a gelmediler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın onlara öğrettiği, komşuya dair, fakire dair, kimi kimsesi olmayan insanlara dair nasıl bakışları, oluşları, erişleri olacak? İşte Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'a bunları anlatmaya geldi. Dedeleriniz bunun için ilim yolculuklarına çıktılar, bunun için yaşadılar. Koptuk Allah Resulü'nden, uzaklaştık Kur'an-ı Hakim'den. Şimdi evlerde sıkıntılar var, psikiyatristlerden çare arıyorlar. Mahallelerde sorunlar var, zaman zaman iktisadi krizler yaşanır. İşte alim İslam'ın halini görüyorsunuz. Tecavüze uğrayan bir kız kendisine tecavüz eden zalimden imdad eder mi? Parçalanan, bölünen, kan gönlüne dönen alem-i İslam, onu bu hale getiren Siyonistlerden, eşkıyadan şimdi imdad ediyorlar. Gelseler şu Esed'in, şu zalimin işini bitirseler diye bekliyorlar. Peki Kur'an-ı Hakim'i Allah neden indirmişti? Elif lam ra, kitabun enzelnahu ileyk lituhricen nase minezzulümati ilen nur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ve iktida sorunu yaşayan ümmetin bir çare halidir bu. Evlerimizde sıkıntılarımız var. Bir dedenin mektubu, 87 yaşında, torununa yazıyor. Diyor ki, kızım, senin adın Birsen, anneninki Jale, anneannenin adı ise Fatıma. İsimleriniz bize, isimleriniz bile Allah Resulü'nden ne kadar uzaklaştığınızı anlatıyor. Fatıma'nın kızı Jale, onun kızı Birsen. Adım adım Allah Resulü'nden uzaklaştık. O zaman cahildim, size anlatamadım ama şimdi hiç anlatamıyorum. Babaannen çarşaf giyerdi, annen etek ya da pantolon. Şimdi sen dizinin üzerinde mini etekle sokaklarda dolaşıyorsun. Her gece hava kararınca 80 yaşındaki, 87 yaşındaki deden iki eliyle başını tutuyor ve diyorum ki, ya Rabbi, şu gözlerimi alsan ya da canımı alsan da sokakta torunumun bu halde gezdiğini görmesem, acı veriyor bana. Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna seninle ve annenle nasıl çıkabilirim, bunu düşünüyorum. Siz de düşünüyor musunuz? Mini etekle sokakta dolaşmak demek, her kadının, her erkeğin benim bedenimde bakma hakkı var, bunu ilan etmesi demektir. Peki bu milletin çocukları, şu sokaklar, yeni açılacak okullar, liseler, üniversiteler, bu milletin kızları oraya hangi elbiselerle gidecekler? Ve sizler ve bizler yarın Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna burnunu göstermekten bile utanan bir milletin evlatları olarak, Kara Fatmaların torunları olarak, bu halde arkamızda bu millet, bu kızlar, o kadınlar, biz geldik ya Resulallah demeye yüzümüz var mı?
Tanrı, ne kadar koptuk, ne kadar uzaklaştık. 1400 yıl önce Kur'an-ı Hakimi Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımayanlar kızlarını diri diri toprağa gömerler. Ve izâ buşşira ahaduhum bil unsâ zalle vecuhuhu musvadde ve huve kazîm. Kızın dünyaya geldi deyince bir babaya öfkeden yüzünün rengi değişirdi. Şimdi Kur'an-ı Hakim onları, o kız çocuklarını kurtardı. 1400 yıl aradan geçti. Şimdi babalar cinayet işliyorlar. Kız çocuklarını mini eteklerle liselere gömüyorlar. Üniversitelere gömüyorlar, sokaklara gömüyorlar. Her akşam evde açılan programlarla onların ahiretini iptal ediyorlar. Onlara cehennemin yolunu açıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaşmanın acısı ve ızdırabı içerisindeyiz. Anneler alkolik, kızlar esrarkeş olmuşlar. İşte televizyondaki o diziler aslında Allah'tan ve Resulünden uzaklaşan, uzaklaştıkça ne hale gelen bu milletin, Fatihlerin evladının fotoğrafıdır. Hastalarımız var ama ziyaret edemiyoruz. Komşularımız var ama bilmiyoruz. Ve sürekli Allah'tan imdad ediyoruz. Allah böyle bir topluma yardım eder mi kardeşlerim? Allah'ın rahmetine muhatap olacak hale geldik mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı gibi komşularımızın, kimi kimsesi olmayanların, muzdariplerin imdadına koşabildik mi? Nerede kaldı onlar? Biz evimizdeki çocuklardan bile bihaberiz. Nerede kaldı ki Suriye'deki, nerede kaldı ki Esma kardeşimizin acısını duyalım, ona imdad edelim. Ben Esma diyeyim, senin kardeşim. Ey Mürsi, senin davan benim davam. Senin bedenin demir parmaklıklar arkasında, benimse ruhum tutsak. Buradan oraya selam göndereyim. Fakat nasıl yapayım ki? Ben evimde kaybettim, ben sokağımda kaybettim, ben cemiyetimde kaybettim. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki: "Men istada'a en yemute bil Medine fel yemut biha." Kim Medine'de ölebilirse Medine'de kalsın. Burada ruhun teslim etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka manalarla bunu söylediler. Ama sanki bunu bizim için söylediler. Hani bir yer, bir mezarlık bulabilir misiniz? Gazino sesleri gelmesin. O mezarlık ki yanındaki sokaktan mini etekli kızlar geçmesin. Ruhunuz yerin altında acı ve ızdırap çekmesin. Anadolu'da şehitlerin yurdunda böyle bir mezarlık bulabilir misiniz? Sanki Allah Resulü bana dair söyledi, sana dair söyledi. Eğer ölebiliyorsanız Medine'de ölün. Medine'de ölün, Medine'nin ruhuyla dirilin. Dirilelim ki evimiz dirilsin, alem-i İslam dirilsin. Esma kardeşimizin sancağı izzetle, iftiharla yeniden alem-i İslam'ın semasında kadınların değil erkeklerin elinde dalgalansın.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, insan alemler içinde alemler barındıran bir alem. Onun hangi şubesine, yaratılışının hangi cephesine bakarsanız orada ayrı bir alem görür, ayrı bir alem temaşa edersiniz. Her bir alem sizi Allah Azze ve Celle'nin kudretine götürür. İnsan ancak içinde alemler yaratan Allah Azze ve Celle'nin esaslarına, onun kitabına müracaat edilerek anlaşılabilir. Mahir uzman doktorlar var. Onlar akademiyada en üst seviyeye gelirler. Sonra öğrencileri olur onların. Onlar da uzmanlaşmak isterler. Onların idaresinde onlara asistan olurlar. 5 yıl insanın bir yönüne dair araştırma yapar, uzman olur, tez hazırlarlar. Onlar tezlerini hocalarına, danışmanlarına takdim edince danışman da talebesinin 5 yıllık çalışması neticesinde yeni şeylere ulaşır. İnsanın bir yönünü, insanın bir boyutunu keşfeder, hoca da keşfeder. Onun da insana dair bilmediği hususlar var. Onun dünyasında da insana dair yeni alanlar keşfedilmelidir. Ya da psikologlar, onlar da insana dair araştırmalar.

soruşturmalar yaparlar. İnsanın nefsi, duygularının, heyecanlarının bir savaş alanıdır. Daraldığı zaman psikologlara gider. Onlar da bir noktaya kadar insanı keşfedebilirler, çözüm, çare ortaya koyabilirler. Ondan sonra ilaçlar verirler. O ilaçlarla insanı uyuşturur, çevresinden, toplumdan onu tecrid eder o ilaçlar. Psikolog ömrünü o alana vermiştir. Ama hala onun da insanın düşüncelerine, duygularına dair keşfetmesi gereken hususlar var. Akıl kendi dünyasında ayrı bir alem. Akıl zaman zaman olmazların zoru içerisinde. Alemler var, alemler içinde alemler var kardeşlerim. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki: Ya eyyuhen nasu kad ca'akum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubina. Gözü düşününüz. İnsandaki belki en mükemmel organlardan biri göz. Gözün beyinle münasebeti, gözün bedenle münasebeti. Fakat göz ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer güneş yoksa, ışık yoksa göz görmez, göz idrak edemez. Çünkü göz görebilmesi için ışığa, güneşe muhtaç. İnsanın hayatı aydınlanabilmesi için ve enzelna ileykum nuran mubina. Kainatın sahibi buyuruyor ki psikologların, doktorların ancak belli noktaya kadar keşfedebildiği, anlayabildiği insanı anlamak için size ben bir kitap indirdim. O kitap nurdur, o zikirdir, Allah'ın kitabıdır. Ona, Kur'an Hakim'e müracaat edin. Ancak insanın yaşamış olduğu o alanı, duygularını, heyecanlarını ya da bedenini, bedendeki sıkıntıları Kur'an Hakim'e müracaat ederseniz o zaman anlarsınız. Ve enzelna ileykum nuran mubina. Bakıyorsunuz bir kadın, yatı var, katı var, dünyalıkları var. Yani neye muhtaçsa insan onun belki 10 kat daha fazlasına malik. Ama daralıyor o kadın. Doktorlara gidiyor, psikologlara gidiyor, ilaçlar veriyorlar. Fakat kadın o sıkıntıdan, darlıktan kurtulamıyor, sonunda intihar ediyor. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki insanı anlamak için insanın ışığa ihtiyacı var. Ancak o ışıkla kendini görebilir, duygularını yönlendirebilir, yönetebilir. İşte o ışık Allah'ın kitabı Kur'an-ı Hakim'dir. Kardeşlerim, bir adam oğlunu kaybeder. Yarın olur damadının iflas haberi gelir. Kızından kötü haberler alır. Torunları bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ya da Arakan'dasınız. Mahallenizi yakıyorlar. Evlerinizi yakıyorlar. Cami yapmanıza müsaade etmiyorlar. Caminiz eskidiği zaman onu tamire izin vermiyorlar. Çocuklarınızı okullarda okutmuyorlar. Hastalanıyorsunuz. Bir köyde, Arakan'da, köyden şehirdeki hastaneye Müslümanlar gidemezler. Hastaneden hizmet alamazlar. Çocuklarını evlendirmek istedikleri zaman önlerinde bir sürü engeller var. Bunlar yetmiyormuş gibi gelirler, onların evlerini yakarlar, kadınlarına tecavüz ederler, çocuklarını parçalarlar. Ama bütün bunlara rağmen o kadınlar, o çocuklar Budist olmazlar. Buda'nın heykelleri önünde eğilmezler. Ölüm gelirken ezan-ı Muhammediye'yi okurlar, Allahu Ekber derler. Peki neden? Yatı olan, katı olan daraldığı zaman intihar eder de hayattaki bütün zorluklarla, bütün sıkıntılarla yüzleşen o kadınlar neden İslam'ı terk etmezler? Neden orada dururlar, sabrederler? Ya Rabbi, biz bu kadar yapabildik. Sen bizi zaferden sorumlu kılmazsın. Sen bizim niyetimize bakarsın. Gücümüz ne kadar yetiyorsa, alemi İslam seyrederken biz buradayız ya Rabbi. Cephemizi terk etmedik. Çocuklarımız, yaşlılarımız nehirleri geçerken ölürler, boğulurlar ya Rabbi.
قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Kardeşlerim, hendekler kazmışlardı tarihte. Allahu Ekber diyen kadınları, çocukları hendeklere atıyorlar. Ateş vardı hendekte. Onlar da yüksek yere çıkmışlar. Ateşe attıkları o Müslümanları, müminleri seyrediyorlar. Keyif yapıyorlardı. Onlar Allah'a iman etti diye onlardan intikam alıyorlardı. Şimdi dünya Londra'da, Birleşmiş Milletler'den Arakan'ı seyrediyor. Orada kadınlar var, orada çocuklar var, orada yürümekten aciz yaşlılar var. Onların evlerini, mahallelerini yakıyorlar. Onlar Müslüman, onlar mümin diye onlardan intikam alıyorlar. Ama yıkılmıyorlar işte. Ayakta duruyorlar onlar. Peki neden? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا. Allah Teala sana bir nur, Kur'an-ı Hakim'i inzal etti. Göz nasıl güneş olmadan göremiyorsa, insan kendini anlayamaz. Sıkıntılardan çıkamaz, kurtulamaz. Neden kardeşlerim benim üzerime gelir? Neden dayım, halam vesaire beni anlamaz? Neden şu kadar bir mal için insanlar kavga ederler? Neden babası, yakınları şöyle şöyle yapmıştır? Bu sıkıntılar insanı, Müslümanı kuşattığı zaman o bilir ki dünya imtihan yeridir. Dünyada belalar bitmez. Dünyada düşman bitmez. Dünyada hakla batılın mücadelesi bitmez. Biz bu dünyaya yemek yemek için, keyif yapmak için gelmedik kardeşlerim. Allah'a kul olmak için geldik. Her durumda, her şartta mümin, muvahhid olacak. Allah'a kul olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine o kadar belalar geliyordu ki, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teslim olmadı. Bela var, musibet var diye Peygamber aleyhisselam namazı terk etmedi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Teala bizi korkuyla, Allah Teala bizi açlıkla dünyada imtihan eder. Peygamberlerini kainatın sahibi dünyada imtihan etti. Ya da onların malları, onların canları, onların ürünleri noksanlaşır. Onlar dünyada her şeylerini kaybederler. Ama bilirler ki insan dünyada imtihan için var. Bütün bunların içinde yıkılmaz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Allah yeter derler. Ellezine izâ asâbethum musibetun kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Bela üzerlerine gelir. Arakan ateş olur. Budistler her taraftan onları kuşatır. Ama onlar der ki biz Allah'tan geldik. Allah'a gidiyoruz, sana geliyoruz. Şehit olarak huzuruna gelişimizi kabul eyle ya Rabbi derler. Müslüman yıkılmamak için yaratılan Allah'ın alemler içinde, içine alem koyduğu varlık. Ancak Kur'an'a yönelirsek kardeşlerim, o zaman sıkıntılar seni kuşatır, sanki cennettesin. Hazreti İbrahim gibi kuşatmışlar. Etrafında ateşler var ama sen sanki ateşler içinde cennette yaşıyorsun. Sana geliyorum, gelişimi kabul eyle ya Rab diyorsun. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ. Kim zikirden yüz çevirirse onun için daralmış bir hayat olur. Kardeşlerim, bunun iki manası var. Bir, müminler zikirden, Kur'an-ı Hakim'den yüz çevirirse psikologlar onların sorunlarına çare olamaz. İnsanın sorunlarını nihai anlamda Kur'an-ı Hakim bitirir. Elbette onların faydası vardır. Ama bir noktaya kadar, gün gelir psikolog da daralır. Sıkıntılar onu da kuşatır. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki eğer zikirden, Kur'an'dan yüz çevirirseniz daralırsınız. Malınız olur, servetiniz olur. İnsanlar size özenir.
güvenir. Şunun gibi olsam, benim de böyle bir hayatım olsa der. Ama

siz daralıyorsunuz, kalbiniz göğüs kafesinize sığmıyor. Ya da şöyle olur, onlar... Belalar, musibetler onları kuşatır. Eğer Kur'an hakimi bilmiyorlarsa daralırlar, intihar ederler. Bela içinde bela onları alır. Zaten maddi anlamda sıkıntı var. Ama onlar derler ki, neden bu sıkıntılar ya Rabbi? Bugün oğlumdan, yarın kızımdan, sonraki gün damattan gelir. Eğer Kur'an hakim onun hayatında nur değilse, o cennet gibi bir dünya isteyecek. Daralacak, yorulacak, çekilecek, yıkılacak. Kur'an hakimden uzaklaşacak. Ama önümüzde bir peygamber var. 7 yavrusunun 6'sını eliyle kabre koyan ama yıkılmayan, namazlarını bırakmayan Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Habeşistan'a hicret eden, Medine'ye gelen, düşmanlar onları bırakmadı. Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e geldiler. Ama yine yıkılmayan onun ashabı var. Eğer onlara bakarsak, men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Mümin olarak kadınlar, erkekler ameli salih yaparlarsa Allah Teala onları güzel bir hayatın içinde yaşatacak. Yani belalar geliyor, onlar diyorlar ki ya Rabbi ben kullukla sorumluyum. Namazımı bırakmam Allah'ım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derim Allah'ım. Ben biliyorum ki o zalimler mutlaka bu yaptıklarının ahirette hesabını görecekler. Sen bunu onlara soracaksın. Senin adaletin var ya Rabbi. Ama ben Arakan'da ümmetin yalnız bıraktı ya da bir kısmının sahip çıktı mümin olarak, Müslüman olarak dini, imanı, İslam'ı ancak bu kadar yaşadım ya Rabbi. O Hazreti Hamza gibi olacak, Mus'ab gibi olacak. Etrafında ateşler var ama bilecek ki dünya mihnet yeridir. Dünya imtihan yeridir. Kardeşlerim, şu ümmeti İslam'a bakınız. Allah'ın ahkamı alemi İslam'ın neresinde uygulanıyor? Allah'ın nizamı nerede tatbik ediliyor? Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, eğer zikrimden yüz çevirirseniz dar bir hayat sizi kuşatır. Daraldık. Eğer amelimiz olursa, ameli salihimiz olursa, gücümüzü, kuvvetimizi, kendimizi önce, sonra evimizi, sonra hayatımızı, sonra iş yerimizi İslamlaştırabilme adına, Allah'ın hükümlerini orada uygulayabilme adına, bir gücümüz, bir gayretimiz olursa, Allah Teala'nın vaadi var. Nasıl Osmanlıları dünyada cennet gibi bir hayatın içinde yaşattıysa, kadınlar, erkekler bu belalardan, bu musibetlerden kurtulacaklar. Cennet gibi bir hayatı yaşayacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın genç ümmeti, Kur'an-ı Hakim size diyor ki, eğer siz ameli salihi ihlasla hayatınıza tatbik ederseniz, fakat gücünüz, kuvvetiniz yetmiyor, dünyayı İslamlaştıramıyorsunuz, o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. Hendek'te Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kuşattılar. Karşıda 10.000 kişilik bir ordu var. Ya eyyühellezine amenü zkuru ni'metallahi aleykum. İz ca'etkum cunudun farsalna aleyhim rihan ve cunuden lem terevha. Görmediğiniz orduları gönderdi Allah Hendek'e. Allah Azze ve Celle rüzgar gönderdi, kasırga gönderdi. Velillahi cunudu semavati vel ard. Ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, siz bütün zamanlarınızı, gücünüzü, kuvvetinizi İslam'ı hakim kılmak için ortaya koyun. Bir noktaya kadar geleceksiniz. Hendeklerde kuşatıldığınız zaman göreceksiniz. Allah'ın görünmeyen orduları var. Fırtınalar var, kasırgalar var. Onlarla fecaalna aliyaha safilaha, Bağdat'a, Şam'a, Arakan'a ölüm kusuran zalimlerin karargahlarını Allah ordularıyla altını üstüne getirecek. Onun orduları var. Bilmediğiniz ordular var. Kasırgalar var. Tufanlar var. Hazreti Muhammed'e dönün. Kur'an-ı Hakim'e dönün. Müslümanlar, Allah'ın vaadi var. Allah size imdad edecek. Ama men amile salihan min zekerine unsa. Kardeşlerim,

0: Hayatımızda iman olacak, ameli salih olacak, ihlas olacak. Mesleme bin Abdülmelik'e dair Uyunul Akbar'da İbni Kuteybe şöyle bir olay anlatır. Bir kaleyi kuşattılar ama kaleyi fethedemiyorlar. Bir yer tespit ettiler. Bir yerde bir gedik var. Oradan bir gece bir mücahit girecek. Onlara kapıyı açacak. Mesleme bin Abdülmelik, Roma'nın kanatlarını kıran o büyük kumandan, sorar der ki, o gedikten içeriye kim girebilir? Kimse ayağa kalkmaz. Belki yukarıdan kaynamış yağlar dökecekler onların oraya girenin başına. Arkadan biri gelir, ben girebilirim der. Oraya girer, kalenin kapısını açar, sonra kale fethedilir. Mesleme bin Abdülmelik der ki, o asker kimdi, bana onu bulun getirin. Ararlar bulamazlar, o ısrarla aramaya devam eder. Sonra o asker gelir, onun kapıda muhafızları var. Onlara der ki, onun istediği adama, sorduğu adama dair, o gedikten içeriye giren, kapıyı açan adama dair ona anlatacaklarım var. İçeriye girer. Mesleme bin Abdülmelik'e der ki, sana 3 tane şartım var. Eğer bunları kabul edersen, o kalenin kapısını kim açtı sana söyleyeyim. 1- Onun adını sultana göndereceğin deftere yazmayacaksın. Allah'tan başka kimse onun adını bilmeyecek. Ona o kalenin kapısını açtı diye dünyalık bir mükafat vermeyeceksin. Onu senden başka da kimseler bilmeyecek. Kimselere onu anlatmayacaksın. Bunları söyledikten sonra ben işte oyum der. Allah'ın o kuluyum. Mesleme bin Abdülmelik namaz kıldıktan sonra ellerini kaldırır. Ya Rabbi, beni kıyamet günü o kumandan, o askerle, o mücahitle beraber haşreyle der. İman, ameli salih, ihlas, yaptıklarınızı sadece Allah bilecek. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, ve enzelnâ ileyküm nûra, size bir nur indirdik. Kur'an-ı Hakim bir nur. Kur'an, psikologların ancak bir noktaya kadar öğrenebildiği, bir noktaya kadar keşfedebildiği insanı bize anlatıyor. O insan belalarla, o insan musibetlerle yeryüzünde yüzleşecek. Ama imanı varsa, Peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba ettiyse, o yıkılmayacak. Hamza olacak, Enes olacak, Musab olacak. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyecekler. Onlar Allah'ın dinini, onun yolunu terk etmeyecekler. Onlar kaynamış yağların döküldüğü gediklerden içeriye girecekler. Onlar kalelerin kapılarını açacaklar. Onlar ümmetin önünde yürüyecekler. Ama ya Rabbi, bu amelimi senden başka kimseler bilmesin Allah'ım. Bu ameli senin için yaptım ya Rabbi. Senden başka bu mücadeleme, mücahedeme kimseler tanık olmasın ya Rabbi diyecekler. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim bizim için bir hayat bilgisi. Eğer o kitaba dönersek, o kitap dünya çapında meşhur olan doktorlarımızın ancak bir noktaya kadar anlayabildiği insanı bize anlatacak. O insana Kur'an-ı Hakim diyecek ki, yeryüzü bela yeridir, yeryüzü mihnet yeridir. Bu belaların içinden senden geldik, sana dönüyoruz ya Rabbi diyebilirsek, ameli salihlerimiz olursa, o zaman siz Allah'ın orduları olacaksınız. Kasırga gibi, kasırga Allah'ın ordusu. Ama siz fatih olacak, yavuz olacak, zalimlerden mazlumlar adına intikam alacaksınız. Bunun hesabını soracaksınız. İmanımız, ameli salihimiz, ihlasımız olursa Allah bizi ebabil yapacak. O zaman Müslümanlar Ebrehelerin orduları helak olsun diye ebabil beklemeyecek. Siz o zaman ebabil olacaksınız. Ebreheleri dağıtacaksınız.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak Yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

0: Kardeşlerim, muazzez müminler, yürekte acı, yürekte keder varsa ayakta derman kalmaz. O ayaklar bedeni taşımaz. Bir anne eğer evladını kaybettiyse ayaklarında derman yoktur, konuşamaz, mecali yoktur. Ya da evladını ameliyata aldılar, doktorlar umut yok diyorlar. Ya da sınava gönderdi. İçeride çocuk ne kadar acı çekiyorsa dışarıda annesi ondan daha fazla acı çeker. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ. Annenin yavrusuna olan şefkatinden, merhametinden binlerce kere daha fazla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlık üzerinde onun alakası var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annenin babanın evladına olan şefkatinden binlerce kere daha fazla ümmetine merhameti var. Bütün peygamberlerde ümmetlerine karşı aynı duygu var. Onun için önce peygamberlerin Allah Azze ve Celle yüreklerine müdahale etti. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken اِذَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي. Allah Teala ona emretmişti. Firavun'a gidecek. Hakkı hakikati anlatacaktı. Firavun'dan korkmuştu. Kaçmıştı Musa Aleyhisselam. Yıllarca Medyen'de kalmıştı. Şimdi Firavun'a gidiyordu. Allah Azze ve Celle Firavun'un tâğî olduğunu, yoldan çıktığını, zulmünde ölçü kalmadığını ona bildiriyor. Git diyordu. Giderken yanında kimseler yok. Musa Aleyhisselam ellerini kaldırdı. Kâle Rabbi şirahli sadri. Yüreğim ya Rabbi, yüreğime müdahale buyur. Yüreğimi genişlet Allah'ım. Kâle Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. İşimi kolaylaştır Allah'ım. Vahlul ugudeten min lisani yefkahu kavli. Şu dilimdeki düğümü çöz ya Rabbi. Sonra vezir istedi. Sonra yardımcı istedi. Yani sağına bakmadı, soluna bakmadı. Önümde, arkamda kimler var ona bakmadı Hazreti Musa Aleyhisselam. Önce yüreğim dedi ya Rabbi. Firavun'un karşısında durabilmek için yüreğimin müdahalene ihtiyacı var Allah'ım. O yürekle gitti, Firavun'un karşısında durdu. Allahu Ekber diyor, Firavun da bir hayret hali. Dedi ki: "Kâle elem nurabbike fînâ velîden ve lebiste fînâ min umurike senîn." Bizim evimizi aldığımız, himaye ettiğimiz Musa değil misin? Sen bizim gücümüzden, kuvvetimizden kaçmamış mıydın? Peki şimdi sana neler oldu ey Musa? Nasıl oluyor da karşımda duruyorsun? Ben sana Rabbin nedir diye sorduğum zaman diyorsun ki benim Rabbim yer ve göklerin sahibi Allah'tır. Bu ifadeyle benim gücümü, kuvvetimi nasıl reddediyorsun? Bu gücü nereden buluyorsun ey Musa diyordu. Çünkü Allah Teala Hazreti Musa'nın yüreğine müdahale etmişti. Kâle Rabbi şirahli sadri. Adam istemeden yüreğim ya Rabbi demişti. Firavun'un karşısında adamla, güçle, kuvvetle değil, imanla durulur ya Rabbi. Onun için yüreğimi sonsuza aç Allah'ım. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de yalnızdı. Dostları vardı, şimdi onlar hakaret ediyorlar. Şimdi onlar sihirbaz. Şimdi onlar Peygamber aleyhissalatu vesselama kahin diyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam orada yürüyecek. Yüreği daralmıştı. Daralınca Peygamber aleyhisselamın yüreği. Elem neşrah leke sadrak. Musa'nın yüreğine müdahale eden Allah Azze ve Celle Muhammed aleyhissalatu vesselamın yüreğine de müdahale etti. O yüreği sonsuza açtı. Etrafı ateş çemberiydi. Fakat yıkılmıyordu peygamber. Sahabe yıkılmıyordu. Ayakta duruyorlardı. Buradayız ya Rabbi diyorlardı. Hicret emri gelene kadar nöbetteyiz, mevzilerimizdeyiz, beklemeye devam ediyoruz ya Rabbi. Allah Azze ve Celle peygambere moral veriyordu. Davetçiler, o yolda olanlar, belalar, musibetler onları kuşattığı zaman onların da morallere ihtiyacı var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira'ya çekiliyor, oradan Mekke'yi seyrediyordu. Hani Cafer Necaşi'nin önünde anlatıyordu ya, يَأْكُلُوا الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ, güçlü olanlar zayıfların elinden, evinden ekmeği alıyordu. Biz bu kadar zalimdik. Peygamber aleyhisselam geldi, hayatımıza müdahale etti. Bizi en çirkinden en güzele taşıdı. Şimdi Peygamber aleyhisselam Mekke'ye bakıyor. İffeti çiğnenen kadınlara bakıyor. Köle pazarlarında satılan insanlara bakıyor. Müdahale edecek. Fakat yüreği daralıyor peygamberin. Elem neşrah leke sadrak. Allah azze ve celle Peygamber aleyhisselamın yüreğine müdahale ediyor. Ve vada'na anke vizrak. Allah Resulü aleyhisselam o yükü aldılar. Risaletin yükünü aldılar. Adam düşünün, 200 kilo taşır. Arkanıza böyle çimantoları aldığınız zaman 4 tane 5 tane taşıyabilirsiniz. O kadarı taşır. Ama aynı adama oğlun öldü deseler ayaklar o vücudu tutamaz. Oğlun kanser oldu, şu kadar doktorlar ayakta kalır diyorlar haberi geldiği zaman, 6 torba çimantoyu taşıyan adam o bedeni taşıyamaz. Orada yıkılır, yani yüreğe gelen yük o kadar ağırdır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüreğinde insanlığın yükü var. Taşıyacak. Mekke'nin sokaklarında amcası Ebu Leheb hakaret ediyor. En yakınları sövüyorlar. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak. İşte o zaman Allah imdad ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yükünü kaldırıyor. Vada'an yükü kaldırmak demek. Vizrak yük. Peygamberin yükünü kaldırıyor. Ebu Bekir'i gönderiyor. Ebu Bekir, yük almaya geldim ya Resulallah diyor. Sonra Hamza geliyor, yük almaya geldim ya Resulallah. Madem yüreğim daraldı, madem insanlığın yükünü yalnız başına omuzlamaya ben varım ya Rabbi dedin, Rabbine bu ikrarda bulundun, Allah beni gönderdi ya Resulallah, yük almaya geldim. 38 kişiydi Müslümanlar. Ebu Bekir Allah Resulüne geldi. Ya Resulallah, çıksak Kabe'nin avlusunda, İbrahim'in yaptığı Kabe'de Allahu Ekber desek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Bekir'in inna kalilun. O güne var Ebu Bekir, sayımız az. Şimdi çıkıp orada Allahu Ekber diyemeyiz. Ebu Bekir ısrar edince çıktılar. Ebu Bekir Kabe'nin avlusunda Allah ve Resul davasını anlatıyor. Peygamberden yük almıştı Ebu Bekir. Şimdi sen Allah Resulü aleyhisselamdan yük almaya hazır mısın? Ben buradayım ya Rabbi. Anadolu'dayım. Alem-i İslam'ın 6 asır bayrağını, sancağını taşıyan yerdeyim. Buradayım. Ayağa kalkıyorum. Ebu Bekir olmaya ahdim var ya Rabbi. Sözüm var, yükü taşımaya hazırım ya Rabbi diyebiliyor musun? Ebu Bekir çıktı. Allah ve Resul davasını anlatıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yükünü omuzladı Ebu Bekir. Utbe geldi. Saldırdılar Ebu Bekir'e. Ayaklarının altına aldılar. Çiğnediler. Öldü diye bıraktılar. Sonra evine kaldırdılar. Şu kadar zaman. Sonra kendine gelince ma fa'ale Resulullah. Allah Resulü nasıl diye onu soruyordu. O vurdukları zaman, saldırdıkları anda Allah Resulü aleyhisselamın üzerine de gitmişlerdi. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh kendine gelince ma fa'ale Resulullah diye soruyor. Allah Resulü aleyhisselam nasıl? Ona ne yaptılar? Ebu Bekir koştu, Peygamber aleyhisselamdan yük aldı. 39 Hamza oldu. O geldi, yük aldı. 40 Ömer oldu. Ömer koştu, yük almaya geldim ya Resulallah. Ve vada'na anke vizrak. Allah Peygamber aleyhisselamın yükünü onlarla kaldırdı. Ömer radıyallahu anh Efendimiz kapıya gelince kılıcını kuşanmış o halde geliyordu. Hamza yeni Müslüman olmuştu radıyallahu anh. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Erkam'ın evine gizlenmişler. Orada namaz kılıyorlar, orada Allahu Ekber diyorlar. Burada da bizi bırakmadılar. Ömer'i gönderdiler. Onlarda bir korku hali vardı. Hamza açın kapıyı dedi. Açtılar kapıyı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni buraya getiren nedir Ömer diye sorunca, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah, bütün varlığımla şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Sen Allah'ın Resulüsün. Peygamber sevincinden Allahu Ekber diyor. Hamza Allahu Ekber diyor. Kabe'nin avlusunda Allahu Ekber diyemeyenler o gün Allahu Ekber diyor. Mekke'nin dağları Cebeli Ömer, Cebeli Ecyad Allahu Ekber diyordu. Eğer siz koşarsanız, gelirseniz, peygamberden yük alırsanız, Kur'an-ı Hakim'den yük alırsanız, ümmetten yük alırsanız, göreceksiniz Bağdat'ta, Şam'da, Mısır zindanlarında Muhammed Mürsiler özgürlüklerine yürürken Allahu Ekber diyecekler. Yer Allahu Ekber, gök Allahu Ekber diyecek. Yük almak, peygambere koşmak. Öyle koştular ki وَوَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ Anam babam yoluna feda olsun ya Resulallah dediler. Anneleri vardı, babaları vardı, Sad'ın anası vardı, Musab'ın anası vardı, gidemezsin diyorlardı. Önlerinde duruyorlardı. Şimdi sen anadan, yardan, serden, bütün bunlardan geçip Kur'an-ı Hakim'in karşısında durup ben geldim ya Rabbi Ömer olmaya, Ebu Bekir olmaya, ümmetten yük almaya geldim ya Rabbi demeye hazır mıyız? Yük mü oluyoruz yoksa yük mü alıyoruz? وَوَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ O kadar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belini büküyordu o yük. İnsanlığın...
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, parası yoksa zekat ondan düşer. Zekat ona farz olmaz o mümine. Sağlığı yoksa, imkanı yoksa haçla düşer. Yataktaysa, seferdeyse oruçla düşer, sonra kaza eder. Fakat namaz, aklı başındaysa, takati varsa, mecali varsa namaz düşmez. Her halde namazı eda etmek zorunda. Çünkü namaz yemek gibi, su gibi, müminin sürekli muhtaç olduğu bir şey. Ekmeğe muhtaçsın hayatta olduğun müddetçe, suya muhtaçsın hayatta kaldığın sürece. Onlarsız bedenini ayakta tutamazsın. Namaz da seni Rabbine bağlayacak. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan, münkerden uzaklaştıracak. Namaz ruhuna gıda olacak. Ela bi zikrillahi tadma innul kulub. Yürekler sadece namazla, Allah Teala'yı zikretmekle mutmain olabilir. Seni dünyadan alacak, maveraya götürecek. Masivadan maveraya ulaşacaksın. Onun için Musa Aleyhisselam'a, Firavun'a giden peygambere, İzheb ila firavune innehu taga. Firavun'a git, o azan Firavun'a git, azdığından dolayı git, ona haddini bildirmeye git. Musa Aleyhisselam giderken Allah Azze ve Celle emreder. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Beni hatırlamak için namaz kıl. Firavun'un karşısında durmak için namaz kıl. Nemrud'un karşısında İbrahim olmak için namaz kıl. Ashab-ı Uhdud'un ateşten dolu hendeklere attığı o kadınlar gibi ateşe girerken de Allahu Ekber diyebilmek için namaz kıl. Seyit Onbaşı gibi tabyanızdaki arkadaşlarınız şehit olduğunda, o Fransız zırhlısı İstanbul'a doğru giderken 275 kiloluk topu ya Allah deyip kaldırabilmek için düşmanın karşısında yalnız başına durabilecek iradeye, cesarete, şecaete sahip olabilme adına namaz kıl. Ve akimis salate li zikri. O en zor mahallerde beni hatırlamak, benim kuvvetimi, kudretimi, azametimi hatırlamak için namaz kıl buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, bütün peygamberler namaz kılmayı emrettiler. Çevrelerine, ashablarına, ümmetlerine namazı anlattılar. Çünkü namaz onların gıdası olacak. Namaz onları Allah Azze ve Celle'ye bağlayacak. Namazdan huşu, namazdan zevk alabilmek için, namazı zevk derecesinde idrak edebilmek için yüreğimizi namaza hazırlama mecburiyetimiz var. Evden çıkıyorsunuz, camiye gelirken Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzin kardeşim, İslam'ın manifestosunu minarelerden ilan ederken sen dilinle, sen yüreğinle, sen bütün organlarınla Allahu Ekberu min kulli şeyin diyorsun. Allah her şeyden daha büyüktür. Madde planında kıyasa imkanı olmadığı halde söylüyorum, ilan ediyorum Allahu Ekber. Sonra geliyorsun, en güzel kıyafetini giyiyorsun. Ya beni Adem, huzu zinetekum inde kulli mescidin. Pijamayla gelmiyorsun, eşofmanla gelmiyorsun, şununla bununla gelmiyorsun. Allah'ın huzuruna, kainatın sahibinin huzuruna gidiyorum. Kalem odalarından, kırmızı halılardan geçmeden doğrudan huzura geleceksin. En güzel elbiseni, pahalı elbiseyi değil, en temiz olanını, en güzel olanını, sana en sevgili olan elbiseyi alıyorsun. Cuma'ya geliyorsun, namaza geliyorsun, şadırvanda oturdun ya da evinde abdest alıyorsun. Abdest alırken eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme ec'alni minettevvabine ve ec'alni minel mutatahirin.
bütün varlığımla şahadet et olmadığına, Muhammed olmadığına, Muhammed'in kulun ve Resulün olduğuna şahadet ediyorum ya Rabbi diyorsun. Beni tevbe edenlerden, beni temizlenenlerden kabul eyle ya Rabbi. Yüzümü suyla temizliyorum, elimi temizliyorum, ayağımı temizliyorum, yüreğimi, aklımı sen temizle, huzuruna geliyorum ya Rabbi diyorsun. Hani biri gelmişti, Efendimiz Aleyhisselam'a sormuştu. Ya Resulallah, bana nasihat eder misiniz? Allah Resulü buyurmuşlardı. Salli salate muvaddi'in. Dünyadan ayrılan adamın namazını kıl. Biraz sonra ayrılacaksın. Ardında senin namazını kılacaklar. Musallaya koyacaklar. Tabutunu taşıyacaklar. Sanki dünyada kalmayacaksın. İrtibatın kopacak. Yani bunları adım adım, merhale merhale yaparak kendini namaza hazırlıyorsun. Peygamber buyurmuştu ya, "Cu'ilet kurratu ayni fi's-salah." Gözümün nuru namazda. Hani Bilal'e diyordu ya, "Erihna ya Bilal." Bizi rahatlat ey Bilal. Erihna biha. Bizi namazla rahatlat Bilal. Namazı kılalım, yükü atalım değil. Hadi kalkalım. Allahu Ekber diyelim. Bismillah diyelim. Kralların, sultanların, meliklerin adıyla değil, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla diyelim. Fatiha'yı okuyalım, halimizi arz edelim, Euzü billah diyelim. Ya Rabbi, inne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduva. Şeytan düşman, şeytan hasım ya Rabbi. Şeytan saldırıyor Allah'ım. Adamlarıyla üzerimize geliyor ya Rabbi. Biz de sana geldik. Sana iltica ediyoruz. Saf saf olduk. Huzurunda duruyoruz ya Rabbi. Bizi huzuruna kabul eyle Allah'ım diyorsun. Sonra rükûden secdeye varıyorsun. Secde et vaktarib. Bana yaklaş buyuruyor. Yere çömel, semaya yüksel. Secdeye gel ruhumla, semaya yüksel. Ruhumuzla semaya yükselebilmek için namaz kılıyoruz. Kardeşlerim, ashab-ı kiram namaza hazırlanırken titrerdi. Ali bin Ebi Talib abdest alırken titrerdi Hazreti Ali radıyallahu anh. Sordu.

Dular. Dediler ki Ali, sen Hayber'i titrettin Ali, sen o Hayber'in kapısını açan Allah'ın aslanı Ali, neden titriyorsun Ali dediler. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, inna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibali fe ebeynen yahminleha. فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Dağların taşıyamadığı, yerin taşıyamadığı o emaneti Allah bize verdi. Şimdi bizim omuzumuzda o emaneti Rabbime arz etmeye, onun huzuruna gidiyorum. O beni titretiyor. Sahabe namazda dururdu. Uzun kıyamları vardı onların. Evde gece namazlarında ayakları arkadan yarılır topuğundan, topuktan kanlar boşalır. Fark etmezlerdi. O halde kanın çıktığını anlamaz, namaza devam eder. Eşleri, kızları ağlardı onların hallerine. Öyle namaz kılardı. Yüzlerinin rengi değişirdi namaza gelirken. Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Hallerini arz edecekler. Biz geldik ya Rab diyecekler. Günahımıza, masiyetimize, huzuruna çıkmaya yüzümüz olmadığı halde huzura geldik ya Rabbi diyecekler. Cumayı kılalım da gidelim, biraz sonra işimize dönelim diye değil. Namaz alacaktı onları dünyanın bütün sıkıntılarından, bütün meşakkatlerinden alacak, buradan semaya bağlayacaktı. Kardeşlerim, bütün peygamberler namazı anlattılar, namaza çağırdılar. Hazreti İsa küçüktü, kundaktaydı. Allah Azze ve Celle onu o halde konuştururken وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا Hayatta olduğum müddetçe, Allah bana ömür verdikçe وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ O bana namazı emretti, namazla ona yükselecek. Zekatı emretti, zekatla da insanlara yaklaşacak. Merhametimi gösterecek. Namaz bana nasıl bir merhamet verdi? Onunla yetimin başını okşayacak. Onunla fukaraya sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına sadaka verecek. Hayırda, hasenatta bulunacak. وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا Hayatta kaldığımız müddet namaz kılacak, Allah'la sıla yapacak, zekat verecek imkan varsa, yoksa sadaka verecek, simidin parasını bölecek, muhtaca verecek, muhacire verecek, yetime verecek. İşte onu da yapıyorum, insanlara da sılamı yerine getiriyorum ya Rabbi diyecek Müslüman. Namaz onu alacak, bir halden başka bir hale götürecek kardeşlerim. Namaz dünyalarımıza müdahale edecek. Namaz dünyamızı değiştirecek. Hani başka dinlerde, başka anlayışlarda da ibadetler var. Onlar da ellerini kaldırıyorlar, yüzlerine, yüreklerine koyuyorlar, garip haller yapıyorlar. Pek çoğunun anlamı yok. Ama namazın bir anlamı var. Allah Teala bize neden namazı emretti? Niçin namaz kılıyoruz? Bir yerde çalışıyorsunuz. Orada genel müdür var. Sabah işe gittiğinizde sizi topluyor. 10 adım şu tarafa yürüyün diyor. Sonra 10 adım buraya doğru yürüyün. Şimdi oturun. Kalkın 10 adım daha gidin. Şimdi şu hareketi yapın. Ya bu adam aklını mı kaybetti dersiniz? Neden bize bu anlamsız hareketleri yaptırıyor? Peki kardeşim, neden sabah kalkıyorsun? Neden ellerini bağlıyorsun? Neden rüküye gidiyorsun? Neden secdeye gidiyorsun? İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Allahu Ekber diyeceksin. Bismillah. Senin adınla ya Rabbi diyeceksin. Sana sığınıyorum Allah'ım diyeceksin. Allahu Ekber. Namazda her hareketi yaparken Allahu Ekber diyeceksin. Secdeye kapanacaksın. Huzuruna geldim ya Rabbi diyeceksin. Adadan, düşmandan, nadanlardan sana sığındım. Bu sığınma halimi kabul eyle ya Rabbi diyeceksin. Ve namaz seni alacak. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker.
bu ruhla, bu mana ile düşünerek, tefekkür ederek namazı kılıyorsak, o halde Rabbimizin huzuruna çıkıyorsak, namaz fuhşiyattan, namaz şeriatın ve aklın yasakladığı ne kadar kötülük varsa, ne kadar münker varsa seni ondan uzaklaştıracak. Seninle onlara

arasına mesafe koyacak. 1 milyar 800 milyon alem-i İslam namaz kılıyor. Fakat pazarlarımızda insanları kandıran tüccarlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat süte su karıştıranlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat evine kaçak elektrik, kaçak su alıp yetimin malını haksız yere alanlar, gasp edenler var. Sokakta gözüne hakim olamayan yüz binler var. Evlerinde o kadınları, onları izleyen müminler var. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kılıyoruz ya Rabbi. Neden namaz bizi bu kötülüklerden, neden namaz bizi münkerden alıkoymaz ya Rabbi? Kur'an-ı Hakim buyurur ki kardeşlerim, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. O peygamberlerden sonra gelenler, onların ardından gelenler, peygamberlere ihanet ettiler, namazı terk ettiler, namazı bıraktılar, şehvetlerine bağlandılar. Allah da azmalarının hesabını onlara soracak. Namazı terk etmek demek, namazı kılmıyorlar, kalkmıyorlar sabaha, yatsıda Allah'ın huzurunda durmuyorlar, o manada değil. Namazı kılıyorlar fakat ruhunu terk ettiler. Neden kıldığını bilmiyorlar. Cuma'ya geliyor fakat insanlar geliyor diye geliyor. Hadi gidelim, o namazı kenara koyalım diye geliyorlar. Sabaha onun için kalkıyorlar. Namazın içini boşalttılar. Bir şekil, bir iskelet olarak namaz onların hayatında kaldı. Ve Allah bu yapmalarının, azmalarının hesabını dünyada onlara soracak. Onların başına düşmanları, onların başına şeytanın adamlarını musallat edecek. Kardeşlerim, namaz kılıyoruz ama namazı kıldıktan sonra dışarıya çıkınca, hayatımızda gıybet varsa, dedikodu varsa, sokakta yürürken gözler harama kayıyorsa, onun bunun eşine kızına eğer o gözler kayıyorsa, Müslüman delikanlı o kadınlara, o programlara bakıyorsa, toto oynuyorsa, loto oynuyorsa, okey masalarına oturuyorsa, inne salate tenha anil fahşai vel münker. O namazı sadece şekil olarak kırıyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا سَلَا. Namaza ihanet etmiştir. Allah azmasının hesabını, cezasını dünyada onlara soracaktır buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Kardeşlerim, namaz bizi bir dünyaya, bir hakikate davet ediyor. Kötülükten, münkerden uzak duracaksınız. Hani kanunlar var, o kanunları devletler polislerle korur. Polislerle onları muhafaza ederler. Polisin olmadığı yerde aldatırlar, ihanet ederler. Fakat namaz o polisi müminin kalbine koyar, yüreğine koyar. Eğer namaz kılıyorsa sürekli beni gören bir sahibim var der. Sokakta gidiyorsunuz, yürüyorsunuz. Önünüzde Züleyhalar var. Onlar kendilerini arz ediyorlar. 19-20 yaşındasınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisisiniz. Nefsiniz diyor ki bak ona diyor. Bak ve dünyaya dair o zevke sen de er diyor. Fakat Kur'an-ı Hakim'e bakıyorsun. Namaz sana diyor ki, namazda okuduğun ayetler sana emrediyorlar. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ. Züleyhalar gel diyor, benim ardıma düş diyor, senin güzelliğin var delikanlı diyor, senin diploman var, araban var, makamın var, servetin var, şöhretin var, benimle gel diyor. Kale maazallah, sen delikanlısın, 19'undasın ama Yusuf'sun, Rabbim var diyorsun, namazda söz verdim Allah'ıma diyorsun, ihanet edemem gözlerime, ihanet edemem kulaklarıma. Kale maazallah, Züleyha diyorsun, Allah var, beni gören Allah var. Doktorsun, köyden bir hasta geldi, aldatabilirsin, saf bir adam.
ilaçla tedavi olacak. Ameliyat ona diyebilirsin. Eline düştü ya, aldatabilirsin. Tam aldatıyorsun. Evin taksiti vardı. Daha iyi bir araba alacaktın. Ama içinde bir mana var. Namaz seni kötülükten alıkoyacaktı ya. O halde namaza gelmiştin. İçinde bir ses, Hazreti Yusuf gibi, "Kale maazallah, Allah'tan haya ederim" diyorsun. "Rabbime sığınırım, ey para" diyorsun. "Sen beni sıratta kurtarabilir misin? Sen beni cehenneme girmekten kurtarabilir misin?" diyorsun. Marangozsun, mobilyayı yapıyorsun, hazırlıyorsun. Daha ucuza mal edeceksin. Tam çiviyi çakacaktın ya. İşte innas salate tenhanil fahşai vel münker. Namaz seni münkerden, namaz seni kötülükten, fuhşiyattan alıkoyacaktı. Onun hesabı var, ben ihanet edemem. Allah'a, Rabbime ihanet edemem diyorsun. Kardeşlerim, namazı manasıyla, namazı ruhuyla kılıyorsun. Bismillah diyorsun. Senin huzurundayım ya Rabbi. Dünyanın hesabını vermeye geldim. Sana sığınmaya, iltica etmeye geldim Allah'ım diyorsun. Kardeşlerim, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer Medine'nin dışına çıkar. Yürüyor yürüyor, yanında talebeleri var. Bir yere gelir, çöl. Çölde bir çoban var, koyunlarını bekliyor. Yaklaşır çobanın yanına. Der ki, "Kimsin sen?" "Bu koyunların çobanıyım" der. "Peki" der, "bizim burada soframız var, oturur musun?" "Oruçluyum" der. İbni Ömer radıyallahu anhuma, "Hem çobanlık yaparsın, hem de Medine'nin bu sıcağında oruç tutarsın." Sonra der ki, onu denemek için, verasını, zühdünü deneme adına, "Hani inni saimun" demişti, "oruç tutuyorum." "Hakikaten oruç tutuyor mu bu çoban?" Der ki, "Bana oradan bir tane koyun versen." "Veremem ki" der, "benim değil bunlar. Bunların sahibi var. Benim içinde bir tane bile koyunum yok." "Peki, bunların sahibi seni nereden görecek?" Ona dersin ki, "Kurt geldi kaptı ya da bir tanesi öldü" desen, sana inanır mı bu koyunların sahibi? Elbette inanır koyunların sahibi. O inanır, fakat feeynallah, Allah'ı nasıl inandırabilirim? Evet, sahibi inanır. Koyun öldü desem o görmez, bana itimadı var. İbni Ömer diyor ki, "Sen bak çobansın, oruç tutuyorsun, hadi gel bir tane sat bize, alalım onu biz yiyelim. Akşam sana iftariyelik de veririz. Hani sahibi de yok, gören de yok kimseler. Kim götürecek, kim anlatacak?" "Evet, kimseler yok ama feeynallah, her yerde gören Allah Azze ve Celle var. Ona bu koyunun hesabını nasıl verebilirim?" Yani yüreğinize namaz onu yerleştirecek. Köydesiniz, sütü veriyorsunuz, kimseler yok, su katabilirsiniz ama feeynallah, gören bir Allah var. Sokakta gidiyorsunuz, gören kimseler yok, önünüzde kadınlar var, kendilerini arz ediyorlar. Feeynallah, Allah var. Memursunuz, bilgisayarın bir tuşuna bassanız milyarlar haksız yere hesabınıza geçecek, fakat feeynallah diyorsunuz, Allah var, gören Allah var diyorsunuz. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz seni fuhşiyattan, namaz beni münkerden uzaklaştırıyor mu? Ve len yec'alallahu lil kafirin alel mu'minine sebila. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, Allah müminlere karşı kafirlere yol vermemiştir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ Elbette vermeyecektir. Fakat her yerden geldiler. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Anadolu'ya, Alem-i İslam'a, her yerden geldiler, girdiler. Alem-i İslam kapısı kırık bir han gibi. Gelen bütün kafirler operasyon yapıyorlar. Neden operasyon yapıyorlar? Allah Azze ve Celle namazla gel buyurmuştu. Namazla bana sığın buyurmuştu. Namazın ruhuna, namazın hakikatine ihanet etmezsen, sahabe gibi, peygamber gibi, Ebu Bekir
Bekir gibi, Ömer gibi, Osman, Ali radıyallahu anhum, onlar gibi namaz kılarsan, onlar gibi abdest alırken titrersen, yüzünün rengi değişirse, onlar gibi Allahu Ekber der, onlar gibi secdeye gidersen, وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Allah Bağdat'ın, Şam'ın, Mısır'ın yolunu işte o zaman Amerika'ya kapatacak. Cihadın olacak, mücadelen olacak, Allah yolunda her bedeli ödeyeceksin. Ama bütün bunların önünde Allah Resulü Aleyhisselam gibi namaz kılacaksın.

Yerindeki yollarını o zaman kapatacak. Sahabe gibi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi namaz kılıyor muyuz ya da kılmıyor muyuz? Hesabı basit. Eğer namaz bizi bütün kötülüklerden alıkoyuyorsa, onlar gibi namaz kılıyorsunuz. Gözünüz sokakta yürürken Züleyha'ları gördüğünde ateşten kaçar gibi o gözleri çeviriyorsanız, Allah Azze ve Celle işte o zaman namazlarınızı kabul ediyordur.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana andelib-i zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.